0: Şinşin şehri Tianjin piyadeler koçudaki yemek içmek dükkanının başlığı Li Tingting ondak dedi. Her günde tahminen 20 üstelik xeridarını kütüb alımız. Ticaret sonumuz 20 min yuan etrafıda bolu atıdı. Aynı çağda bu soğudu çemberkinin bir kadar pişip yitilgeldi ki, keşti istimalçılarının bir kadar köp çıkarlıgını hiz kılıp bu yerde ticaret kılışını tallıgan. Yakınki yıllardan bu yan Tianjin piyadeler koçisi soğudigarlarının makallışış mekanizmini sicil alalaştırıp, tavar süpiti ve bahasını katkı kontrol kılıp, xas zıxlık kavap, Şincangçı alahidelik ige uşak yemeklerden modu bolu atkan türlük mallar, medeniyet icadiyeti tavarlılığı için bulunan köpkül kesip altı arkalık, okşamağın yaştaki şehir ahalları ve sayahatçilerinin istimal ihtiyacını tolukkandırdı. Bintan 13. Şinşin şehri Tianjin Piyadeler Koçisi'nin umumi işler mesulü Gaufeng bundak dedi. Biz bivasit körsüt işini kararsız kanat yaydırıp, xeridarlarının inkasını toplap, sodigarlarının ticaretini elalaştırışını planladık. Biz yine Koçi rayonunun tertibini başkuruş ve yemeklik bir xeterlikini nazaret kılışını küçeytip, bu yerini yemek içmek, medeniyet, köngül içiş bölgeldüleşken has keçilik istimal yeni rayonu kaylandırımız.
1: Yukarıda haberle anlattık. Bu kitimki haberlerimizin muharriri Mehmetcan Ahmet, mesul muharrir Rızvangül Nemdul, nazaretçi Ebeydül Basit, Ahad Abdurrahim bilen Hayrinsa Tahir anlattı.
2: Koca Tongyong Yüyen, Tien Tien Şüye.
3: Devlet ortak dilini künde ögüneyle.

的句子有：你买哪天的火车票？你买哪天的火车票？ Yani siz kaç günün poiz biletini alırsınız? Tabii ki de. 我喜欢坐火车旅游。我喜欢坐火车旅游。Yani ben poiz oturup seyahat kılışını yaxşı görmen dağıtıdı. 我买去广州的票。我买去广州的票。Yani ben deydi o, ben 广州가바르다 poiz biletini alırman dağıtıdı. 下一个句子，对不起，明天的票都卖完了。对不起，明天的票都卖完了。Yani nim deydi? Keçirin adnın bildi, sedili buldi. 到底的。好，以上是我们上一期学过的内容。好，那么我们把今天所学的句子再读一遍。我要买两张票，一张卧铺，一张硬。

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etti geldi haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmet radyo alıcılar, yakışmışlar. Etti geldi haberler programımızın anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 25. günü, Düşembe. Dekalar kalendar boyunca 4. ayının 9. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asas mezmullarını tanıştırımız.
1: Çin Şaucan, Bortala Oblastı'da merkezinin ekologiya, muhit koğdaş nazaretçilik boyunca tüzdiş hizmetine aydakçilik, yetekçilik kılganda ekologiyanı aldıngı orunğa koyuş, yeşil terakki kılış yolu da kılçı eğişmayı menip, güzel Şinjan kuruluşu da üzliksiz yeni neticilerini kolgı keltürüşke türtkü buluş gerek de taktildi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik Grupsi 15. Türküm'de amı paşkılgan 52 erziyet delosini Abdonum rayonunun bijirişige tapşurdi.
1: Abdonum rayonluk terapiyat ve ıslahat komiteti Abdonum rayonunun generator sığımı boyunca hesaplanan tok bahası mekanizmini mükemmelleştirişke münasibetlik işler doğrusudaki uxturuşunu besip tarqatdi. Yeni belgileme 6. ayının 1. günüden başlap resmi icra kılınadı.
2: Şinjan, Tianshan namlıq köpxil şekildeki birleşme transport markalıq növetçi poyezidin cemi 414'ni qatnatıp, malqamatını 6 milyard 644 milyon yuengi yetgözdi.
1: 2026 yıllık

çıkarılan münasip iğizga ayrışkıcı bolgan bütün ceryan tamamlanıp, yeziklik has mesulatları tez bolganda 48 saatte memleketin her kaysi çaylardaki istimalcılarının tamak üstelige sunuldu. Jongdong tez yetkizüş paycaklik şirketi Şincan Kumul Ayrış Tarkıtış Merkezi'nin mesulü Lo Xuebin bu yıl Yötkep Toşuş Merkezi'nin 12 milyon yuan meblağı selip katlık detal derecesini östürüşünü tamamlıqalıqı. Çoğun küçük posulkini toluk optimatik ayrış işe aşırılgalıq.

0: 300'den 500 gece posulka bir taraf kılattık. Hazır künge köp olganda otturice 10,000 posulka bir taraf kılış iktidarını hazırladık. Qumun şehirlik poşta tez yetküzüş kespini başkuruş idarisi kesp başkuruş bölümünün muavin başlığı Pengo, şu caydaki poşta tez yetküzüş tarmaklarının əkli iktidarlaştırıp derecesini östürüş yardım puladan 5 milyon yuandan köprekini kolgu keltürü geldiki. Bunun şehir boyunca 80%'ın artıq kölemdeki tez yetküzüş karxanısını kaplı qalıqı, hem de təmirli gücü bilen ihtiyaclıq tərəfini təşəbbüs karlıq bilen udullaşdırıb, tərtibini əlalaşdırıb, əşya obroti ünümünü östürgəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Yezlarının əvətdiş, yetküzüş, əşya obrot sistemisi kuruluşunu tezlətib, yeziklik məhsulatlarını kentin çıxırıb şəhərgə kirgüzüş yolunu ravallaşdırdıq. Yəni, təvəllikdiki poşta tez yetküzüş karxanalarını, şücəydiki yeziklik xas məhsulatlarını setiş asasi gəvdələri bilən, təşəbbüskarlıq bilən udullışıqa yedəkləb, transport mülazımıdı ehtiyacıqa dəlcayda mazlayışıb, ehtiyacıqa qarab əvətdiş, yetküzüşdiki zaqazlaşqan, kəsibləşkən əşya obrot mülazımıdı bilən təmilladıq.
1: Stansımız xəvri. Manas nahiyasının Çingizxoz yezisida sünni usulda östirilgan tunji qitim kang ko'lamda chechakildi. Buning bilan Xinjiangning yo'qilish girdobiga berib qolgan xos o'simlikki avini sünni usulda ko'paytish va ko'lamlashtirib o'stirish texnikasida ochqichlik bo'lish hosil qilindi.
0: Çingizxoz yezisidagi avi o'stirish bazasida tutash ketgan oltin ranglik avi chechki shamolda poraklab ejilgan edi. İşçiler avi östürüşteki aşkışlık mezgilini çan tutup, ot-otaş katarlıq inçkileştirilgen etiz pervişini kanat yaydırıp, avinin muqim sağlam özşige kapal etlaqıldı. Şincan Meynun Avi Ekologiya Pen Texnika Çeklik Şirketinin baş direktori Libin Muhbarğa mındaqdırı. Bu yıl kent gülemdeki avi üsümlikinin çeçekligelikini gördük. Buna bilen avi üsümlikinin muqim husul elibli kalmay, bunun dinkeyin zor miktardaki əla süpetlik avi uruqluqa erişip, avi uruqluq mənbəsiriki qalını boğuduğun məsəlini üzül kesil həl qılımız. Avi adetdə altın ot dəpmü atalıdı. Bu, Şincan'daki yemeklik ve doğru oranda işletkili bulunduğun xas özümlük bulup, devlet ikinci derecelik noktalı koğduldan yavu özümlükke təvi. Yavu avini təbii yetiştirişinin qiyinlik derecesi yuqri. Özüş devri uzun bulup, adetta 6 yıldan 15 yılgıcı vaxta çeçekləb uruqluq asıl kılıdı. Manas sahiyası Çinsxoz yezisi özgeç kelimat tuprak şaraytığa tayinib, pentet qiqat oraları mektepler ve karxanlar bilen birleşip, ötkelge hocam qilib, avi yetiştel qilib, pentet qiqat, karxana, baza, dehqan ailesi birleştirilgen başkuruş endizisini kullanıp, terikçilik kölümünü kengaytipli kalmay, teyxmü muhimi ilgirki yokuluş kırdavığı berip kalgan özümlikini kölemleştirip, süni usulde yetiştirişini işkaşırdı. Libin mundaqdırı. Ekologiyalik terikçilik usulida Çinsxoz yezisida 16 xil sortdiki avi östürdük. Her mu yerdin 800 kilogram husul elişini mülcarladık. Avi ösümlüki kent gülemde çeçekləb, yavu tür topini əsligi keltürüşini yetərlik uruqluq mənbəsi bilen təmilidi. Növətdə Manas nahiyası avi xas kəsbini yezi kentlərini güllendiriş noxtalıq türüge kirgözüb, məmlikət boyca dağınlıq, özgecə, əla, yengcə yeziklik məhsulatları markasının qımmetini çoğunqur qezib, teyrikçilik, pişiklaş, mədəniyyət, sayahatçilik birləşdirilgən yuğurma tərəqiyyatının bütün kəsb zəncirini bərpa qılıb, ədvarlıq baylıqlarını qoğdaş bilən xas kəsblərini tərəqi qıldırışda qoş yönelişlik ortaq paydalışını həqiqi işqaşırdı.
1: Stansımız xəvri. 2026 yılı qalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının ikinci aylanmadiki üç meydan müsabıqısı 5. ayının 23. günü ötküzüldü. Her bir meydan müsabıqa nait kəskin ilib verildi. Şundaqla şu cəylarının sayahatçiliki Bayınqılın oblasti komandası bilən Qashqar komandası otdırısıdiki müsabıqıda Qashqar komandası aldınqı yer meydan müsabıqıdıla küşlük hücum təşkilləb O da iki top kırgızıp üstünlükünü ilgiledi. Kiyinki yeri meydanda Bayınqılın oblastı komandası küşlük kaytırma ucumu ötüp, nokta top pırıstıge erişip bir top kırgızdı. Bayınqılın oblastı komandasının top mestanisi Abliz Abdullah'ın dağıtırı. Bu meydan musabıqıda meyli Bayınqılın oblastı komandası ya ki Qashqar komandası bolsun, oxşasla naid yaxşı oyundu. Qaltıs boldi. Top mastallarımı ularga küçep mədət bərdiq. Tarbagatay komandası bilen Ürümçi komandasının hücum müdafiye ritmi baştan ahırı tez boldi. Aldınki yer meydan müsabıkı başlanıp 27 minut bolganda Tarbagatay komandasının 8-ci numarlıq mahiri Serik Murat Çeklenge rayon içide bir top kirgizip aldı bilen terkişiş altını buzup taşıldı. Ahırda Tarbagatay komandası 3-0 numarlıq netici bilen Ürümçi komandasını yandı. İli komandası bilen Sancı komandasının müsabıkısı da her iki taraf boş gelmeyi keskin tırkeşti. Ahırda İli komandası 1-0 numaralı netice bilen öz meydanda tuncu kalbini koluğa geldirdi. Canşılık top mestanısı Mao Guanshun mündak dedi. Nek meydan keyfiyatı nait kızgın oldu. Bu kitim İli komandasının münevver vartasını dep geldim ve kaltıs oldu. Çımlık meydanda müsabıkı kızgın davamlaştı. Okşasla avat oldu. Tarbagatay komandasının Saven şehirdeki Sahipxan meydanında Tarbagatay vilayetindeki nahiye şehirlerinin medetçileri mahirlerine medet verdi. Meydan sırtı da yani Saven'nin dapencisini birlikte tetiş faaliyeti ötküzüldü. Top mestanları, sayahatçiler 9-9 mu bilalla hakiki Saven temelindeki dapencini tetiye aldı. Sayahatçı Yang Yifan mundaq dedi. Müsabık görüş için mahsus geldim. Bu yerinin dapencisi danlık. Savenge gelip dapenci yemesek kandak buludu. Bek okşaptı. Müsabık meydanı sırtıdaki Ulcı şehriye 6 şuvar koçsudu mu keyfiyat yukarı belliği götürüldü. Müsabık ehvali Menzir rayonudaki çoğun ekranda mas kademde bivast görüstüldü. Er millet amma koçuda kademini tohtutup esil müsabıklardan ortak bahirlendi. Suculuk sayahatçı Çen Şavdan mıdak dedi. Tamaşbillarının kızgılıkı Cansu dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksınınkiden kilişmaydıken baya bir top kirgen de nek meydanda keyfiyatına ait kızgın boldi.
0: Stansımız Xavri. Tönügün 2026 yıllık kalıp taşlıq longısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksının ikinci aylanmada yine 3 meydan müsabıkı ötküzüldü. Xotan komandası öz meydanda 1-1 numarlıq netice bilen Kızılsu Oblastik komandası bilen tanlaştı. Karmay komandası karşı meydanda 3-0 numarlıq netice bilen Bordala komandasını yendi. Turpan komandası karşı meydanda 2-0 numarlıq netice bilen Aksu komandasını yendi. Bunu bilen Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksının ikinci aylanmadaki 6 meydan müsabıkının hemisi ahırlaştı. Üçüncü aylanmadaki müsabaka 5. ayının 30. günü devamlı ötküzüldü.
1: Әмді станцымызның бір парчы бағақча немі үшін бұнша алқышланады деген маузудегі обзорын алдымыз.
0: Шинжан дәрежедің ташқырып футбол бірлешмі мұсабықсының ішкенші айланымысыдегі 5. айының 23. күні өткізілген мұсабықсыда Байынғылын Опластик командасы өз майданда Қашқар командасы білен мұсабықлашды. Qashqar komandasi 2-1 netice bilen bu meydan musabıqının qalbisini qolga keltirdi. Hem qaytadigan çağda kiyim almashtiruş öyini pakiz tazalap Bayınqulun oblastining qizgin kutib olganligiga rahmet. Biz meydanda keskin raqobatlashsakmi, meydan sirtida mangu yaxshi qarindoshlar. Hemimiz Şinjan oğlani, neşbit bilen onarning danisidek zich uyishimiz. Bu dostluq en qimmatlik degan xat yazilgan bir parcha bog'oqchini qaldirdi. Bu bağaqçını Qashqar komandası üçün tuncu topni kirgizgen Qashqar komandasının 10. numarlıq mahiri Alimjan Abdiğeni yazgan. O yana, eğer Bayınqulun oblastik komandası

0: yuqur pallaga ko'tirgandek bo'ldik. Vatanni suyish hissiyatim yanimi urg'idi. O'yin qo'yish mazgilida Markaziy opera teatr xonasining san'atkorlari o'miki Shinjongdagi yerlik adabiyot san'at xizmatchilari bilan san'at jihatida fikr almashtirish ham turtki bo'lishni qanot yaydirdi. Markaziy opera teatr xonasining o'tira ovozliq ayol naqshchisi Yongli mundaqdir. Biz naqshimizni elib keldik. Bu yerdagi san'atkorlarimiz bizga bu yerning naqshlarini aytib berdi. O'zaro o'rgandik.
1: Amdi qisqa xabarlar oldimiz. Abdunum Raylıq Yezigilik Pallar Akademiyası başlamcı bulup təşkillab qurğan Şincan Yezi İgiliki Yeza Dihqallar Aqıllar Ambre Tətqiqat Mərkizi 5. ayının 23. günü quruldu. Abdunum Raylıq Yezigilik Pallar Akademiyası bunun dinkin akademiyadiki barlıq tətqiqat aparatlarını biriktirib, Abdunum Rayun içi sırtiriki hükümet işləb çıxırış, oqtış, tətqiqat küşlərini kən dairdi qobıl

makamlaştırıp, boğma halet meselelerini herket haleti de rentleş, hem de onu ıslahat vazifesine aylandırış gerek. Kadırlarını mesuliyetine zimigi elip netice yarışı kırık betlendiriş ve kodış mekanizmini mükemmelleştirip, üçünü parıklendiriş talibini emeliyleştirip,

0: Buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay ya tezirak haydi ütüp keteyim şu.
1: Her dakikada her kıl tallaş kuduş gelisiz. Abdumobil haydigen de terleysin aş psikisi de bulman.
0: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
1: Özünüz ve ailenizi gelip için Abdumobil'ni bir hatar haydaşını tallan.
0: Bir hatarlık emi turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
2: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasini chiq turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylı.
3: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylı.
4: Partiyaning shonliq nuri Kanchanni yoritdi. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
5: Eğlen neticelerimiz bilen Baş Şuji Xi Jinping ve Partiya Merkezi Komitetinin samimi kaydırımız.

Radio anlıqçı dostlar, anlavatqanınlar Qomul Radio Televiziya Stansı Uyğurça Universal Radiosudan anlıqtırvatqan Qoğullıqtiki Paranlar Programması. Dostlar, programımız düşenbiden cümayıkçı bolğan normal xizmetkilere de Beycan vaxtı saat 10'dan 11 geçe 1 saat beyvasta anlıqtırıdı. Kes saat 9'dan 50 minut ötkende bolsa tekrar anlıqtırıdı. Şenbi ekşembe heyit bayram kildere de muş vaqtlarda tekrar anlıqtırıdı. Qina dostlar, programımız qaytıp kireyli tüvende. Salamat bulun sayıpımız boyunca bazı yemekliklerinin keyfiyyatını hoşal kılış sebepleri ve bu yemeklikler arkalı hoşal sağlam yaşayış usulları doğrusu da toxtalımız. Nemi üçün bazı yemekliklere keyfiyyatımızın hoşal kılıdı? Benzilik tamla adamın köngül yarısını davalaydı. Başkaca itkanda bazı yemekliklerini yesek keyfiyyatımız hoşal bulup kalıdı. Bunda kadisini yemeklik bilen keyfiyyat otursudaki nazik münasebet keltirip dalı hoşallık amılı buludu. Birinciden bazı yemekliklerin terkibide çoğunmağındaki kimiyelik maddalığa təsir gösterilen terkibler meselen şakırat terkibideki tirosin ve açıqan tem maddesi digendek terkibler buludu. Bu terkibler çoğunmağının dopamin ve indik dopamin ve eliktepeptid qatarlıq nerv yetkizgichi moddalarni qo'yib berishini ilgari surish orqali kishiga xushallik tuyg'usi bag'ishlaydi. Bolalar amroq axlat yemaklarining ko'pinchisining qand miqdori, moy miqdori, tuz miqdori yuqori bo'lib, qand va yog' cho'ng mingdagi xushallik markazini tez sur'atda g'idiqlaydi. Bu kichik mukofot berganga o'xshash odamga vaqtincha ko'ngil g'ashligini unutildirib, shu vaqtdagi rozimanlik tuyg'usini his qildiradi. Bundan boshqa axlat yemaklarining ta'mi xilma-xil bo'lib, odatda totliq, tuzliq, moyliq ta'mlar bilan ifodalanadi. Bundaq tamlamı kişiga xoşallıq duyğusu bera alaydı. İkincidən bəzi yeməkliklər kişilərin xoşallıq bilan bağlanğan əsləmələrini, məsələn, balalıq çağıda yeyən məzlik tamlar yoki alayda kütün görünüş bilan münasibətlik yeməkliklər toğrusudakı əsləmələrini uyğutuşu mümkün. Bu hissiyat əsləmələri çoğmağında qozğıtılıb keyfiyyatını götürədi. Bunundan başqa şəxsinin oxşaş bolmağan yeməkliklərə bolğan qızıqışımı tamaq yeyən çağdakı könül azadlığını keltirib çıxır.

0: 문학용어를 몇을 시작한데 이하거든. 안돼 이치라도 안 볼대.
1: 다가 알드르망 리프트 시키네 맨 투톱 떨어둠 알드르망이 착강.
0: 아 라흐넷 그쌤 문학한 홀록 시작할배니 허드르장 끌어도 내일은 내게 바라일리 매단일이기는 너무 휴이하게 별로 이뻐라일리 매단일 시기는 이집 이나 하나 다르셔 알아이
2: Asasi kanunnun nopozunu koğduğallıq, partiya və xalqnın ortaq iradisinin nopozunu koğduğallıq.
3: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçəytip, cəsarətlik, yaramlıq bulup, baturanı ilgirləyli. Pentexniki de yığılıq yartıp, dövdətnin universal küçünü küçəytəyli. Pentexniki de yığılıq yartıp, xalq turmuşuğa bəxt saadet gəltirəyli. İlim pəndi qızğın söyüp, ilim pəngi hürmət qılaylı.
2: Islah qilish, yengilik yaratish, japağı çıdap küreş qilish istiyelidi çın durup, partiyanın baştan ahir, devirnin aldıdı menişiğa haqiqi kapaletlik kalaylı.

Kuruluşun asası geldi kuruluşuda el kılgış kalbinin kolu keltürülgenlikinin derek verip de kalmay. Yine 2026 yılı 6. ayının 30. günü devlet yolu 30. liniyasının Şinşinşad'ın tuyukçı bulan bölgini bütün liniya boyunca püttürüp katnaş başlaşka puhta asas saldı. Devlet yolu 30. liniyası Lianyungan Korgas yokur süratlik taş yolunu özgertiş, kenaytış kuruluşunun Şinşinşad'ın tuyukçı bulan bölgini devletinin bir belbağ bir yol yadroluk rayonu katnaş tomurunun muhim tügünü. Şundakla memleket boyunca bir kıtımda da kengaytip kuruş musabisi en uzun bulgan yokur süratlik taş yol kuruluşu bulup umami uzunluğu 537.125 kilometre geliyordu. Esirki koş yönelişlik 4 otomobil yolu, koş yönelişlik 8 otomobil yolu bar yepik yokur süratlik taş yolu kengaytilgen. Lahiyeliki saatlik süreti 120 kilometre bulup yol ulunun kengliki 28 metreden 42 metreye kengaytildi. Bu tür tipik kurgan

Komulu Radyo Televizyon Stansı. Hazır, Kütürük Köz'deki programımızla başlayınız.

yoğunluğucular. Tövende dostlarımızdan telefon kaygıcı boğan aralıkta avalqa uçurulan anıltıp ödeyli. Yakın mahallesi 1. Oltıraq rayonu caylaşkan 4. Qavetdeki 90 kvadrat metrelik izil bezelgen öyü setildikken. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyıl Kongcun Oltıraq rayonu da İgiz Qavetdik binanın 5. Qavetdeki 110 kvadrat metrelik bezelgen öyü setildikken. Telefon 186-99-25-95-70 186-25-95-70 Onundan başka 4 köçedeki Joyu Kuadu Oltıraq rayonunda 19. Qavetdeki 135 kvadrat metre kiladığan öy setildikken. Telefon 192-0902-44-44 192-0902-44-44 Yine Yanlıqlıq Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadrat metrelik 3. qavetdeki öy setildikken. Telefon 152-76-90-84-31 152-76-90-84-31 Kızıl Yıldız 1. Meydani Oling Şaurjan yenideki Beyhoyun Oltıraq rayonunda 210 kvadrat metr kiladığan 2 qavetdeki taç öy setildikken. Telefon 181-99-78-10-17 181-99-78-10-17 Yine Şanghay koçısında 146 kvadrat metr kiladığan yeni öy setildikken. Telefon 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Fujingyuan Oltıraq rayonidagi 5-nji qavatdagi 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga sotilgan. Telefon 185 0902 13 30

yeni vesetilirken telefon 133-1902-70-59 133-1902-70-59. Onundan başka Tömür Takar mahallesi de işkimo yer zemin setilirken öğünün eserleri tolukken bahçıda meyveli köçet bakımcılık kılıdığan kotallığa bakken telefon 138-99-35-87-30 138-99-35-87-30. Doğruluk mahallesi de 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlık eserleri bilen koşup setilirken telefon 177-97-85-82-30 177-97-85-82-30 Tömür yol Gongmin Huayuan Otarık rayonunda 4. kavetteki 102 kvadrat metrelik zinnetlengen yer ostu öyü ve öyünün her kvadratı 4700 yuandan setilirken telefon 182-99-91-11-59 182-99-91-11-59 Yine Lingjingyuan Oltarık rayonudaki 132 kvadrat metrelik 2. kavetteki köy setilirken telefon 182-91-93 189-99-92-61-93

Yine yakın mahallesi 2. rayonunda 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi satılırken. Telefon 189-9925-0977. 189-9925-0977. Garbıtak iç rayonundaki 5 mu öy oran satılırken. Telefon 189-9925-0977. 189-9925-0977. Yine 11. otur mektep kaynadaki Kağım Yarık Mahallesi İgiz Kavetik Bina'nın 18. kavetedeki 119 kvadrat metrelik öy ciddi satılırken. Telefon 182-99-91-82-52. 182-99-91-82-52. 9 Ejdağdan Mahallesi'deki 4 Eğiz Öyü Bağkurucay 30 tümenge satıldıken. Telefon 159 iken. Telefon 159-78-59. 159-99-33-78-59. Yine Kağım Bakçı olarak rayonada 95 kvadrat metrelik 1. kavetteki yeni öy 19 tümenge satıldıken. Telefon 130-9402-36-03. 130-9402-36-03. Yine Radyo Televiziye İdarisi Aylıklar Korosu'da 5. kavetteki öy icar gibi yerildiken. Telefon 138-99-33-48-98. 138-99-33-48-98. Bundan başka Yanaklık Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadrat metrelik 3. kavetteki esnaları doluk öy icar gibi yerildiken. Yine Memuri Mahkeme Korosu'daki 70 kvadrat metrelik 4. kavetteki öy mi icar gibi yerildiken. Telefon 135-65-19-66-16. 135-65-19-66-16. Yeni malum bireyden 1,5 yıl boğulan taksini ödeyip emekçiken. Telefon 131-19-02-20-97. 131-19-02-20-97. Yücün Kançın Otırık rayonundaki 83 kvadrat metrelik 3. kavetteki öy icarı gibi yerildiken. Telefon 182-0904-96-96. 182-0904-96-96. Yine Töpköç Toğrak Mahallesi'de 87 kvadrat metrelik 5. kavetteki bezelgen öy satıldıken. Telefon 139-9968-15-80. 139-9968-15-80. Yine malum bireyden çoğun yaşlı kayılığı karaydıgan Pereviş Kadim izleydikken. Telefon 130-9507-70-70. 130-9507-70-70. Tötköç Soğut Koçsı'dan astı üstte töt iğızlık dükkan töt tümenge icarı gibi yerildikken. Telefon 159-9933-78-59. 159-9933-78-59. Bunun başka Çokaytor yol yakısıda 150 kvadrat metre etrafındaki iskılat icarı gibi yerildikken. Telefon 138-9935-75-54. 138-9935-75-54.

66 16 99 135 79 66 16 99 Yine Akhyar Oltıraq rayonidagi 95 kvadrat metrlik 5-ci qavatli uy sotilgan. Telefon 199 0902 6003 199 0902 6003

0: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmiz zich uyushib, jungochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar. Bexatarlik savatlarini əsli çıng saxanglar. Bexatarlik savatlarini əsli çıng saxanglar.
2: Natunuş kişilərgə işənmanglar.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanglar. Düşüb getiş xavfi bar.
2: Torğu bexatar çıxıb şəxsi itinlarını yaxşı saxlanglar.
1: Balaların bexatarligini qoğdab, həmmi yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xavfsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqın dövlət xavfsizliki eynini əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərlik xavfinin aldını alaylı və tügütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi əmrə.
4: Qatnaş beyxətlərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amallıq bizgi daim əmrə buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizge hemra.
5: Özgürler sıra tapsa, devlet sıra tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
6: Uzak tarihi müsabede, ben bundak bir ağızını ağladım.
7: Kaydı gayret kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaydırmen.
8: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
6: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Hatır meydanında bundak bir ağızını ağladım.
8: Kızıl bayrak üstüne yakındaki tağını talkan, çönlü bostan kırışkı kasem kırmız diyen merdan küyge kulak salayı. Yani, en ihtiyaçlık çayık barayıydı. Baraydı.
6: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımız da suyumuz. Turmuşta ben bundak bir avazını anladım. Ahalatlık periştiler, ölümge amal, ağırlıkka sebep kıldı.
9: Siz aldığınız gılma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
6: Ten terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
8: Topni 400 numara verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Vurdu. Hep belli.
6: Emlikçiler yeni devirden güzel sayımsını açtı.
10: Burnumuzdan ıstan okuca. Tokyo'dan zapçaslağıca. Hemisi kalbimdeki senle boyunları.

0: Hayatının mühim kuralları Cungo Yasmıncılıkının törükidir.
1: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısını kutulup teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatının çoğunkuru yıldız tartkızı kreş kılgıcıladın bulaydı.
0: Vatanlı suyuş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini...

0: Eylen ciddi işlerle takabül turanla ilgan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeliş, katerden saklış iktidarını küçe başarayla. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını örmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını örmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım verişdek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
1: Ey imamı deyme! Aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kanda? Ey, yol yine tosuldu bana.
2: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelisiz. Abdülmobil heydi gende, aldıraksallık kımman, çeçilman.
1: Eşim geçikliğen buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Baya tezirak, haydi kütüphe keteyin şu.
2: Her dakikada, her hıltallaşkı duş gelisiz. Abdülmobil heydi gende, tale sınaş psikikisi de bulman.
1: Seferge çıkkanda, bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
2: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdülmobil'i bihater heydeşine tanılan.
1: Bihaterlik yeni turguzup, bahtlik turmuşunun işkini açaydı.
3: Partiyanın şallık nuri kançanı yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyek. Her millet halkının kalbi partiyek.
4: Sosyalizm yakşı. İslahat ecivetiş yakşı. Uluğ vatanımız yakşı. Milletler ittifaklığı yakşı.
5: Milletler İttifakı terapiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
2: Ahletni halganca taşlamak, doğru cayığa koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
1: Ey imamı deyme! Aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kanda? Ey, yol yine tosuldu bana.
2: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelisiz. Abdülmobil heydi gende, aldıraksallık kımman, çeçilman.
1: Işık geçikliğen buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Baya tezirak, haydi kütüphe keteyin şu.
2: Her dakikada, her hıltallaşkı duş gelisiz. Abdülmobil heydi gende, tale sınaş psikikisi de bulman.
1: Seferge çıkkanda, bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
2: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdülmobil'i bihater heydeşine tanılan.
1: Bihaterlik yeni turguzup, bahtlik turmuşunun işkini açaydı.
3: Partiyanın şallı kançanı yürüttü. İşte millet halkının kalbi partiyordu. İşte millet halkının kalbi partiyaya telpündü.

0: Yolda Xi Jinping yadroluqdiki partiya merkezi komitetinin etrafıqı ziş uyuşu, yeni devir cüngüçü sosyalizminin ulu qalbisini tirişip qolda keltirey.
1: Tez yollanmanızı ışıkınızdan aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim fasulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
2: Taşlayman.
1: Alimen.
2: Taşlayman. Alimen.
1: Taşlayman.
2: Alimen.
1: Taşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
0: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını payda kılıdı. Sınıntıya ulan nege gidiydi hanı? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek gibi olup bölüp koyu.
3: Yuşurun apet, ut aptının filtisi. Mesuliyet, bir hatarlıkların ul tişi. Ut apti yuş

Radio anlıkçılar, ilan teşvi katıldığın kin programımızı kaydıp geldik. Hazır anlavatkan ola stansımızdan uçur gözdeki programımızı programımızına davamlaştırımız. Dövende kızıqlı inilik telefonlarımızda kirgen uçurulani dostlarımızda yetküzüp ödeydi. Tört koçetki məlum bir tez tamakhanıga xadım qobul kılınırken, er ayal çeklenmeydikken. Telefon 132-7902-23-23. 132-7902-23-23. Şingfu Çuntiyendeki Talla Bazırga 45 yaştan tüven, tutkalı çakkan bir kız işi kabul kılındıken. Telefon 183-0902-60-38. 183-0902-60-38. Onundan başka sap öşkü sütü setildiken. Telefon 139-99-03-24-84. 139-99-03-24-84. Her kıl yeni çalgılar setildiken. Bozulgan kon radyo ve çalgılar remont kılındiken. Telefon 184-0902-64-32.

Yana Xoykang yönündeki 2-ci qavatdagi 87 kvadrat metrlik bezalgan uy sotildi ekan. Telefon 182-9933-5680. 182-9933-5680. Onundan başqa 5-ci otur mektep yenidiki otur rayonda 105 kvadrat metrlik 5-ci qavatdagi uy sotildikan yoki bo'lmasa ijaraga berildikan. Telefon 133-1902-0430. 133-1902-0430. Daşı uçandaki Rili Otarıq rayonu İgiz Bina'nın 4-ci qavatıdaki 110 kvadrat metrlik bezelgen yeni uy sotildikan. Telefon 166-0902-86-35. 166-0902-86-35. Yine Palvan Turdaki Dövecin Otarıq rayonunda 85 kvadrat metrlik 3-ci qavatdaki oddiy bezelgen uy sotildikan. Telefon 177-9902-27-65. 177-9902-27-65. Yana Zayu Oturak rayonunun 3-ci qavatidagi 67 kvadrat metrlik bezelgen uy əsləri bilan jiddi sotildikan. Telefon 182-9992-88-45. 182-9992-88-45.

Hürmetli radyo anıqçılar, vaqt nasıl duran bizden bu kadınki uçur gözlük programımız müşahede ahırlaştı. Bu kadınki programının anlatışı yetekçisi Raziye Dömür, nazaretçi Amine Muhammed, riyasetçi Bilal Can Qar. Xeyr xoş dostlar, selamet bulunla, kiler kadınlık programı.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılıç gözdeki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığının
1: diyesi.
0: Hem de anlaydığının emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sözge hemrah programımızdan alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın aboneçiler terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayda anlayıcılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mündaq mezmullar boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Ali Halık Teptiş Mahkemesi fuhraların cismani erkellikigi dahil taarruz kılış tölen pulunun en yeni ölçümünü ilan kıldı. İkinci pesirlik Abdülüm Rayı'nın katlamının şekil vazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş mehsus hizmet mekanizmi yığını eçildi degen haberle dikkatinladı buludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde Ürümçi şehri sayahatçılarının hukuk menfaatiga ziyan yetkizgen bazar muhitini qalay mukallaştırışka dair 5 tipik dilo misalini elan kıldı degen mezmunda sözlep birimiz.
2: Anlı üçün emeli iş kılıp biri sahibimizde 3 saatke yetmeyen vakit işi de bir kıyın macera muvafık bir taraf kılındı degen mezmun diktanladı buludu.
3: Emde diktanla bugünkü kanunsuzge hemrah programımızın tepsili mezmunlardı bolsun. Kanun haberleri.
2: Ali Halık Teptiş Mahkemesi yakında uxturuş çıkarıp her derecelik teptiş mahkemelerinin özünün tölen mecburiyeti barı organı buluş sütü bilen cismani erkenlikke dahil taarruz kılış tölen tölemi dilolarını becirgen de yeni kündelik tölem ölçümü 495.9 icra kılışını talep kıldı.
3: Ali Halık Teptiş Mahkemesi 2025 yıl 5. ayda alakadar uxturuş çıkarıp her derecelik teptiş mahkemelerinin devlet tölümü kararı çıkarganda buhralarının cismani erkelikigi dahil taarruz kılış tölen pulunu künige 475.5 boyunca hesaplaşını talep kılgan idi. Ali Halık Teptiş Mahkemesi ayıplaş Arz kılış teptiş nazaretinin alakadar mesulunu tanıştırışça, Devlet İstatistik İdarisi 2026 yıl 5. ayının 15. günü ilan kılgan 2025 yılı bütün memleket boyunca şehir bazarlardaki hususi ilgilikte bulunan orullarda işgı orullaşkanlarının yıllık oturucu muaşı 129.441 yuan bulgan. Adam küçü baylıkı ve ictimaiyetliğen kündelik oturucu maaşı hesaplaş formulası boyunca kündelik oturucu maaşı 495.9 bolgan. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin devlet tölümü kanununun 33. maddesi ve Ali Halık Sot Mahkemesi, Ali Halık Teptiş Mahkemesi'nin cinayet işle tölüm delillerini becerişte kanunu tatbiklaşka dair birkaçı mesele toğırsadaki zahatının 21. maddesinin 2. tarmakadaki belgelemeye asasen, her derecelik teptiş mahkemeleri 2026 yıl 5. ayının 18. günüden başlap devlet tölümü kararı çıkarganda buhralarının cismani erkelikige dahil taarruz kılış tölüm pulunu künige 495.9 boyunca hesaplaydı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Yakında ikinci pesillik Abdülüm Rayı'nın katlamının şekil vazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş mehsus hizmet mekanizmi yığını Ürümçi'de içildi. Yığında başvuca Xi Jinping'in şekil vazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş doğrusudaki muhim yol yorukunun rolü çonkuru ögünüldü, izçillaştırıldı. Merkez katlamının mehsus hizmet mekanizmi yığınının rolü izçillaştırıldı. Birinci pesildeki mesele yip uçunu tekşürüp enikleş ahvali tehlil kılındı. Anıqtılıq vəzifələrini əməliləşdirişinin ilgirləş əhvali həm tipik məsələni tüzütüş əhvali anlab ötüldü. Keyinki qədəmdiki xizmətlə uğurlaşdırıldı.
3: Yığında mündaq təkidləndi. merkez katlamının oranlaştırılması ve Abdunum Raylık Partiye Komitetinin hizmet talepini əstaydıl ızcıllaştırıp, doğru siyasi netice karışı turğuzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesini kanat yaydırışı birleştirip, 15. 5 yıllık yerik planını yolu koyuşunu ziş çörüdep, yükünü yenikletiş hizmetinin tertiplik, önümlük algı sılcıdış gerek. Abdunum rayon katlımının məxsus xizmət mexanizminin rolunu yaxşı cari qıldırıb, hər qaysı caylar, hər qaysı tarmaqlarının küçünü ünümlü qozğıtıb, biriktirib, yip uçudan ortaq dəhərilmiş, nəticələrdən öz ara paydalınış, tözü tüşünü ortaq ilgir sürüşünü küçəyitib, tözü tüş,

0: ilmiy uqtirish qilish xizmatining sifati va unumini yanami o'stirib, asosiy qatlamning yukini yenikletishni doimlik boshqurish tezgillash, takrorlangan masalani maxsus tuzash, tuzitish natijasini sijil izlab tekshirish qatorliq tuzumlarni takomillashtirib, kuchlik kapalet ve uzak ünümlük mekanizm arkalık asasi katlamının yükünün yenekletiş hizmetinin çoğunkuruluşu, puhtu emerilişi getirdikler olup, sosyalistik zaman ulaşkan Şincan kurup çıkışını güçlük stil kapaleti bilen teminleş gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyam partiyi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidun?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidun.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəni
2: ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəni ixtiyam partiyimiz. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Bilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar. Ürümçi şehri sayahatçılarının hukuk, menfaatiki ziyan yetküzüş, bazar muhitini kalay mı kalaştırışkı dair 5 tipik dilo misalini ilan kıldı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde bu hafta tohtulumuz.
2: Bu yıl kırgandım bu yan Ürümçi Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi, Şehirlik Medeniyet Yadıkarlıkları İdarisi, Sayahat sahasıdaki sayahat yetekçilerideki kalay mıkancılık, mecburi istimal kıldırış katarlık meselelerini tüzetiş hizmetini sicil algı sılcıtıp, sayahatçılarının hukuk menfaatiga ziyan yetküzüş, bazar muhitini kalay mıkallaştırıştık, kanun belgelmeyi hılap kılmışlarga katlık zarbe verip, kent sayahatçılar ve sayahat kesipkarlarının

0: ساقلاب یپ اچنی قاتنش ترانسپورت باشقورش تارماقلارنان بر طرف قلشغا اتگزب بردی.
1: Beşinci dilo misali. Sayahat kooperatifinin layakasız teminligiçi sorgerdin mesulat ve mulazmet zakaz kılıç dilosi. Şincan Muzdağ sayahat kooperatifi çektik şirketi özü teşkilleb kütüvalgan köplügen sayahat ömekide sayahat yolucu toşuş salahiti yok abdumumullarını işiltip sayahatçilerge katnaş mulazmeti kılgan. Yukarıkı abdumumullarının hemmesini şu sayahat kooperatifi şahsın zakaz kılgan. Bu sayahat kooperatifinin layakasız teminlik için sorgerdin mesulat ve mulazmet zakaz kılış kılmışı Cumhurba Halk Cumhuriyeti'nin sayahat kanununun 34. maddesindeki belgelimge hılap bulgan. Onun üstüge köplügen sayahat ömekide layakasız teminlik için sorgerdin mesulat ve mulazmet zakaz kılgan. Kılmışı eğir bulup Cumhurba Halk Cumhuriyeti'nin sayahat kanununun 97. madde İkinci tarmaqçısıdaki belgelemege asasen Ürümçi Şehirlik Merniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi, Şehirlik Merniyet Yadkarlıkları İdarisi, Şincan Muzdağ Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi'ye Sayahat Kooperatifinin Kesbi Ticaret İcazet Namesini Bekar Kılıç Cezası verdi. Bivastı Mesul Hadim Sav X'ke 8,000 yen cerimanı koydu. Hem dilogu çetişlik abdumun koydu. Hem dilogu çetişlik abdumun parmaklarının bir taraf kılışı koydu gözüp verdi.
0: Programının torda hem türütkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer siz namı mesle soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa solution aboneçiler terminalini düşürüp programıda hem türütkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texnik köp esil mezmunları solution aboneçiler terminalida. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianjin rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boladı. Tianjin rəssisiki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 221% keytidi. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
4: Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
3: 18 kıl katırla nopozluk çöndürüldü.
4: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de kuturuldu.
3: Sağlamlık görseltmesi kumanik paraştırınız tüketildi.
4: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
3: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
4: Moğuk çörünü del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
5: Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusukasının en Türklük sinema mezmuları sarıkıldı.
4: Mukafatlık çekti atış bilet Başlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetler arka'dan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
5: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Abdital'ın 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl tarafı torga çıkarıldı.
3: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl tarafı oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Solution Abdital'ın 6.0 Plus nusukası da halıgan çıtallap endişsiz masetveli alaysız.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezirlik tağımla yeğeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdital'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdital'ını çürüp serkıl mezmunladın huzurunun.

0: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi olup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstını əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü olaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcamı partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmimiz özümüzdün başlaylı.

0: ئىشسىزلىك ئۇچراپ 200 مىليون تۆلەم تەلەپ قىلىشى كارخانا تەرىپىدىن رەت قىلىنىپ ئىش قاتمال ھالەتكە چۈشۈپ قالدى. يېقىندا بۇ قول تۇتىدىغان ماجىرا چاقىلىق ناھىيەلىك جەمئىيەت ئامانلىقىنى ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزى تەرىپىدىن يۇقىرى ئۈنۈمدە ھەل قىلىندى.
1: Bu yıl 4. ayının 3. günü malum Kan rayonudaki karxananın xizmetçisi Çayekiz Kan rayonudaki yolda ketiyotqanda qatnaş hadisesiga uchrab qovurgısı sunğan hem köp yeridiki yumşaq toqulmaları zaxımlangan bolup uzaq müddet davalanıp dämelişge toğri kelgan. Yarılış ahvalı muqimlaşqandan keyin Çayekiz davalanış xirajiti, işki daxli yetiş zeyni, salametini əsligik zeyni, salametini əsligiklaştırıp karxanadan 200 milyon cismani ziyan tölümü berişini tələb qılğan. Karxana tələb qılğan tölüm sonması bək yuqır bolıp kətti dep qarğan. Onun üstüge gen işçili kengişişinin qanuni çəkləş küçü kəmçil bolıp asalla keyin opet payda qilishidan ansirab har taraflama tuzash markazga berib murassa qilishni iltimos qildi.
0: Arzni qabul qilgandan keyin har taraflama tuzash markazi darhol ko'p xil birlashib harakatlanib murassa qilib bir taraf qilish mexanizmini qo'zg'atib ko'p tarafning kuchini qo'zg'ab yarnish ahvoli doklatini elib hodisaning jarayonini egilab ishchi xizmatchining maosh xotirasi qatorliq materiallarni to'plab hodisaning javobgarlikni oydinlashtirib muvofiq to'lam berish doirasini bekitdi.
1: Murassaçi Erkin Gojimir bunda konuşturdu. Biz bir taraftan çay ekske cismani ziyan tölümüge ala kadar kanunla hem kanunlu belgelengen tölüm türlerini türmü türü düşündürüp onu hukukunu akılanı kovdaşı yitekledik. Yani bir taraftan karxanığa adem işiltiş bir hatarlı ki hem ziyan tölümünün kanunlu belgelengen cevapkarlıkını uxturup hadisinin şekilini sebebi ve tölüm asasını objektif tahlil kıldık.
0: Murassa xodimi ham yaralanguvchining qiyinchiligini tushundi ham korxonaning amaliy ahvoliga tang e'tibor berdi. Har taraflama tuzash markazining to'plashtirib mulozamat qilishi, qiliplashgan tartibning tirak bo'lishida ikki taraf kayfiyatni qarshilashishdan oqilona kengishiqcha ish qildi. Korxona chay eksga turlik to'lam pulidan 206 million beradigan bo'ldi ham to'lash muddatini butishdi.
1: İşten keyin pushaymon qilish yoki takror da'vo qilishning oldini olish uchun xizmatchi xodimlar ikki tarafni naq maydonda qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirishni iltimos qilishga yetaklab, murassa kelishimini majburiy qonuniy kuchga ega qildi. Bu yep xalq qisman mashg'ulot ham yaralangan ishchi xizmatchining qonunlik huquq manfaatiga qonun bo'yicha kafolatlik qildi. Ham korxonaning to'lam talash tortishini muvofiq hal qilishiga yordam berib, yuz berish ehtimoli bo'lgan qonuniy xavf-xatarning oldini oldi.
0: Majira hal qilingandan keyin chay eki sayajallangan holda mundaq dedi. Bundaq murakkab bir majiraning yarim kunga yetmagan vaqtda hal bo'ladiganligini o'ylabmi baxmabdikanman. Yana texi qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirildi. Ko'nglim xotirjam bo'ldi.
1: Korxona mas'ulimi mundaq bildirdi. Her tarafımı tüzeş merkezi kesbi, yukarı önümlük, amevi şençki igi bulup bizden nurgun davat tenlerini ticap kelişimizde yardım verdi.
0: Tanıştırılışça Çaklık Nahiyesi her taraflama tüzeş merkezini kayıplaştırış kuruluşu neticelerini sıcıl müstakkemlep, maceralarını köp menbeden tüketiş mekanizmini takamullaştırıp, müressek kılıç plan kanun yürgüzüş birleşip hareket kılıçını çoğunkurlaştırıp, türlük zediyet maceralarını del cahide hal kılıp, amma ve karxanlarına kanun hukuk menbedige kapalatla kılgın. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochlikni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elav alaylı.
2: İksatçıl ve ticaretçilik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evce aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikten ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançalik vaqt

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde bir eri 100 kilogramlık bir hatarı işkapını uğurlap teki açmayı turupla tutul dediğin mezmunda sözler birimiz.
1: Yakında Xotan nahiyasi Xaneyriq bazarının ahalisi UX ornadan turgandan keyin öydeki bexatari işkapning yo'qab ketganligini bayqab darhol Xotan nahiyalik o'ng'anni idorasiga saqchiga ma'lum qildi.
0: Ma'lumotni topshirib olgandan keyin Xotan nahiyalik o'ng'an idorasi jinoiy ishlarni tahqiqlash cho'ng atirtining xalq soqchilari naq maydonga berib tekshirdi. UX'nin əsləb verişcə, o aldınqı günü kəşdə uxlaşdımırın bexətəri işqapdan yanıla əsildəki oranını işgəllikini görgən. Keçidə, öydümü qeyri avaz anlanmağan, oranının turğandın ki, bexətəri işqapdan yuqab kətkəllikini bilgən.
1: Bu bexətəri işqapdan eğirliqi 100 kilogram bulub, xalq saxçıları dəsləbki qədəmdə cinayet qomandari Delo Sadır qılğanda qatnaş quralı bilən toşuğan buluşu mümki dəb hüküm qıldı.
0: Halk sakçıların nek meydanı tefsili bir mi bir tekşürüp naidi tezla turalğının bir mi bir tekşürüp naidi tezla turalğının korşağı temiz sırtıdan optimobil izinin enik izini baykıdı. Sizleri optimobilin yürüş izini boylap iz qoğlap cinayet kumandari 2X'ni bekitti. 5. ayının 1. günü çüştünkin halk sakçıları 2X'nin öyüde onu tuttu. Oğurlanan bexatarlık işkabımı tekşürüp kolgu çüşürüldü.
1: Elimi yaxşı bexatarlık şikabının kolubi mustakken bulup tu ikiz kumurup açalmağan. Şikabdiki pul malla ziyanga uçurmağan idi.
0: Sorak kalıp eneklin işçe tu ikizinin uğurlu kırıştaki maksidi kasten öç erişken. Tu ikiz UX'ke uzak durmayan öç mellik saklap gelgen bulup bununın ilgiri başkaladın UX'nin öyüdeki bexatar şikabda köp miktarda altın zibu zinnet boyumları barlıkını anlap mal mülükünü uğurlap açıkını çıkarmakçı bulgan. 5. ayının 1. günü seherde TÜİKİS aldın tayarlap koygan saymallarını ilip 3 çaklık toksikilitini heydep UX'nin öyüge kelgen. Tamdın artılıp kirgenliğinkin o bexatari işkapını komurup açmakçı bulgan. Lekin köpketim sınav bexmu açalmagan. Şunun bilen bexatari işkapını 3 çaklık toksikilitini besip uğurlap ketgen. TÜİKİS Dilo sadır kılıç paketini yoşurmayı ıkrar kıldı. Nöbette bu dilo yanımı ilgirligen halda tahkınıp becerilip atıdı.
1: Kanunu teşvik kılıç, kanunu tayiniş, kanun ramımızdan mulazmet prensibi.

0: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kanı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını

0: cesaretlik yaramlık bulup Baturan'ı ilgirleyli. Pentekniki'de yenilik yaratıp devletin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki'de yenilik yaratıp halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın sevip ilim pendi hürmet kılaylı.
1: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık savaşlarını...

0: Hoş dostlar, üzülmez köyler programımız bugün öz vaxtı da uzun olmağı sunuldu. Biz mən mikrofon aldı dostlar için hizmetli bulu vatqalıqımızdan naitim kursamız. Mən Riyasatçı dostumla Abdüvəli Mütəllib.
1: Üzülmez köyler programımızdan aziz anlıq ucudları üç konuna xayrılık olsun. Mən Riyasatçı dostumla Raziye Demir.
0: Dostlar, bizden uzunmez köyler programımız düşenbinin cümle günü geçer. Üçte Beycan vaxtı saat 1'den işe geçer, 1 saat bir vasıta anlatılıdır.
1: Şunaq dostlarımızdan bana hazırdan başlangan bir saat vaxtımızdan paydınıp atrafına da 101 vatkan arxalı abdomobil tosuluş, may kaçılaş, gaz kaçılaş punktlardaki türlük əhvaladın bizden şunaqlıken radio anlıqış dostlarımızda xabardar kılışınlani. Onun başka bir günkü programımız olaydı vaxtını çıxırıp çıraylıq naqşlan etip əgən şu dostlarımızda köğün söz, köğün soğuksi, güldastıranlani hem aymaya vatışınlani kızgın. Karışalımız dostlar.
0: Şunaq, onun başka dostlarımız Qomul şəhərindeki yoğurma taratko merkezimizden update alı. Sılumiyyü, Moşe update alımız ne telefonla atışır ve leş arkalıkla anıltılı vatkan bağırlı programlarımız ne torden telefonla arkalıkla bir vasıta anlayala istedik dostlar.
1: Şunda çürüp şıldıp sana baksanla buldu ha, dolumu kulaylık.
0: Şunda dostlar alayı tavsiye akıldık. Hoş dostlar, onda olsa bugünkü programımız gümü 1-8 mahirimiz nakışlarına ip geldi. Onda olsa kimler kayısı nakışlarına ip gelgen dokeni mahirlani bir-birlap sahneyi teklif etişini başlı ve tehliye elbette. Programımızdan aldı da ötkünümüzdeki radyo aldı da programımızda anlavatkan anlıqıçılarımız. Özanlarının köğünsüz köğünsüz oğulur onlarını bizden organ süpümüz FM 1079'a yolu sağlam bulur.

0: sığınışlık bulsun. Düşlük huzurluluğa ekegen akşam Kızılgül təsiri təsdur. Yoxdurup anlaştırılan ümit kılmayan özde.
1: Oldu, hoş geldiniz. Kani onda olsa nakşanızı başlasanız anlayılı ya.
2: Anlayılı.

0: Rahmat bana. Emrah Gül açımız mı? Kızılgül tasviri dastur namlıq bu naqşını çıraylıq. Orula pədi rahmat naqşınız davamlıq. Yeni naqşılara sunup durun. Yeni naqşılarını anlat durayla. Uzaq oğam Emrah Gül açımız mı? Qatın şanmayı vat qalay. Xoş. Onda olsa ikinci numaradaki mahirimiz. Qani kimdi o? Özünü bir tanıştırvası ne?
1: Hürmetli kriyasetçiler, radyol aldıdaki danışarmen dostlar. Hemelerlerinin düşlük vaxtları bulum güzel bulsun. Mən Yarbulun Eciş rayonundin Tılla Gül. Dostlarının düşlük huzuru sunmakçı bulan naxşam Kızılgül buraydı.
0: Kızılgül namlıq naxşını orula bəymekçi. Hoş qeni onda olsa naxşanızı başlasanız anlaylı ya.
1: Kızılgül buraydı. Yazgan xətlərim

Pride of Yazan Hasirim Aydın yap çattın bu sen kızıl gülge Kızıl gül Pride of Yazan Hasirim Aydın yap çattın bu

0: Rahmat, mana tilla gulachimiz mu qizil gul nomli bu naqshini o'rinlab bo'lgan bo'ldi. Rahmat, naqshingizga davomli yangi naqshlarni sunib turing. Ham o 5 yil obdan boshlangan orliq kelib bir yadisan. Ahon qayib ketgan hisob qolmaganda, ha, oshna olib qoldi. Hech qisi yo'q, davomli yaxshi mash qilib yangi naqshlaringizni qatnashtirib turing. Unda bo'lsa, endi 3-chi nomerdagi mahir nima deyapti? Qin tunish olaylik, ha?
1: Assalom, uzilmas kuylar topidagi Cepakeş, riyasetçiler, bulbullah, onlarmen, tınşarmen, dostlar, hemallanım, düşük vakti heylik olsun. Ben Çınargül bulum, ben bugün çiftlik ozan oldu, ağa sunmakçı, itmakçı bulgan nakşam, almınlar pişay depti.
0: Buldu pişay depti şu, yine hazırak vakti bağ demekti ya, kani ondan sonra, anlayın ya. Kani başlasanız.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalganda işini takap oldurunla, nadunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş kalıfı bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını koldap, hem bir yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
4: Ey, mana deyme! Aldımdık adaş, ne madak mamaydı kanda? Ey, yol yeni dosuldu bana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende aldırak sallı kımman, çeçilman.
4: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vay, tez rak haydep kütüphek et eyco.
3: Her dakika abdumobil heydigende terley sınaş psikikisi de bulman.
4: Seferge çıkanda bihaterlikini birinci oruğa koyun.
3: Özünüz ve ailenizdikiler için abdumobilini bihater heydesini tanılan.
4: Bihaterlik yeni turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı. Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
5: Katnaş bir haderlikini kılınımızgi piksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
4: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.

0: Hürmetli radyo anlayış dostlar, anlayıvatkanlar, Komolu Radyo Televiziya Stansı, Uyghurcha Universal Radyosu'dan bir vastan tılvatkan Üzülmez Köyler programımızı.
1: Şunda kalışımızın da onlaştırvatımız.
0: Hani onda olsa, kenki mahirlerimizden teyallıklar bütüp kaldı, onda olsa kenki mahirlani devamlı sahneyi teklif etmez. Elbette radyo aldı da programımızda anlayıvatkan anlayıcılarımız, özellikle köylü söz köylü soğuklarınlarını devamlı durdu. Bizden organ süpümüz FM1079'a görülüsü anlayabiliyordu dostlar. MD 5-ci nömrədəki mahirimiz növbətə gəldi. Qani onda alsaq kimdə o qaysı naqşını ipə gəldi? Aval alsaq kimdə o qaysı naqşını ipə gəldi? Aval.
2: Seçilən salam radio anlıqçı dostlar, mən narator Günay, Türkün Fazırdan zəliqəm turşat. Məndə barcha əziz qardaşların düşlük huzuruna aytıb bəməkçi bolğan naqşım çiraylıq gülüm.
0: Bulduq şikəpsiz qani. Onda alsaq naqşını başlan anlayılı ya.

0: 5-nji numarda zilik hem turşa açımız çıraylıq namlıq bu naqşını muzikili qılıp çıraylıq urulap bədi. Rahmet naqşınızga davamlıq yen naqşlarını sunup durun mına. Dosturumuzdan kelip atqan güldestilerini hem yetküz vitayli sizge. Ayet xan açımızdan güldestileri yitip köptü. Vay alamet esil bulbul mına yaşap ketin dep. Vay etken çayla. Her xilar yalnız gülle. Meryem gül açımızmı bir deste gülünü sunup mına yitip köptü. Tapşırıp elin ha.
1: Rahmet.
0: Hoş, onda olsa 6 numaradaki mahirimiz sahneye çıkıdı o kani. Tanış olmaz ha.
2: Salam hürmetlik. Riyasetçiler salam hürmetlik. Radyo anlıkçılar hemenizlerinin üçlüğü hayırlık olsun. Ben Lapçıktan Meryem Gül. Ben bugün varlık radyo anlıkçıdan radyo anlıkçı azizlerimizden üçlük gönül aramığa Kaşının Karısı namlık nakşin elip geldim. Radyo anlavatkan azizlerimizden yaktırıp anlaşını ümit kılımın.
0: Buldu. Kani ondansa nakşin alını başlasanız anlayılıyor.

0: Mana Ayşem Gülaç'ımız mı? Azat zamanlamlık bu nakşını orulap boğan buldu. Devamlı yeni nakşılarını sunup durun. Yeni nakşılarını anlap duraylı. Onda 8. numaradaki mahirimiz mi sahneye çıkıp tokeni özün tanıştır versin.
1: Salam riyasetçiler, nakşayı tutkan bulbullar. Radyo aldedeki tanışarmalar hemen çıkarttı güzel olsun. Ben Garibata Kalayt Kenet'ten ismim Hürün Sagil itip emekçi boğan nakşam. Kumul Halık nakşlardan Arya.
0: Buldu. Kaniyonda asın akşam başlangı anlı. Kaniyonda asın akşam başlangı anlı ya.

0: mu? Muqamdan bir bilek urulap bergen boldi. Rahmet naqşıñızğa davamlıq yeñ naqşılarıñı sunıp turoñ. Yeñ naqşılarını aŋlap turaylı. Hoş dostlar, onda bolsa. Şu yenip dedi qoyalıqım da, yoşurup qoyduğa. Bärniñ aqı yoşurup qoyğan mahirlerimiz başında çıkırımız hem de sahneye. Hani hem de kimdi o? Anlaylı ya. Değil? Hani bu mahirimiz çıkmaydı o?
1: Peki şükür kırı aldı
0: mı? Ha, bana.

0: Tapa aldınlar mı? Kimdi o? Muş sahnede nakşı icra kılıp atkan. Biz o görüp oturup demez. Hem tuttan çelip atıdı barısın işe bana dostlarımız tip yaptı. Vay bu Bilal akam ken kodaydı va. Bolu rahmet nakşınızga. Siz de devamlı yeni nakşılarını sunup durun. Devamlı paşı. Tuyus tuyus teklif kalmış mı? Tuyalık tutup durun. Tuttan tuttan tağla paşı. Dostlar, şunun bilen bugünkü programımız da ahırlaştı.
1: Şunaq, dostlarımızdan aktif avas koşkunu köpten köp rahmet, doğumlu kullab kuatlar turgaysla. Bu katımkı programımızdan muhariri Abdüleyh Mutallab.
0: Mesul muhariri Ahad Abdurrahim.
1: Nazaretçi Amina Muhammed.
0: Program riyasetçileri Raziyet Ömür bilen Abdüleyh Mutallab.
1: Hayır hoş dostlar, ertki programımızı görüşecek aman boğaysla.
0: Hayır hoş, aman bulun onlar dostlar.
1: Hayır hoş.
2: Yoldaş Xi Jinping yadrolukidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviylashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'a siljitaylik. Bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
3: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıkların en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
2: Partiyanın şallık nuri kançanı yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
4: Cungu Komünistik Partiyası yakşı. Sosializm yaxshi, islohot ichib etish yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.
5: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabağınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elimdim. Alimen.
6: Kaslayman.
5: Alimen.
6: Kaslayman. Alimen.
5: Kaslayman.
6: Alimen.
5: Kaşlayman. Oy, ehliyat tağda dövülünüp getirdi o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
7: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta. 17 metre uzunluktaki pilastrını peyda kılıyordu. Sizinle ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asır aşkımı köprek kim olmalı koyun.
1: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
8: Go'zal Xinjiang qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.

0: Kebaplık, mukımlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.
1: Zemin, koyaşka bağrını kerin aşkanda. Kar leylisi, poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız ormanda kez.

0: şimalıda kimi mevcudat şer usulga güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

stansımız xəbri. Çangcang ixtisad bəlbiqi dövlətimizin şərqi, ottıra, ғərbi qısmını toğırsıqı kesib ötüdü. Rayon tərəqqiyat umumluqda mühim strategiyelik orınqı ige. Başuji Xi Jinping Çangcang ixtisad bəlbiqinin yuqır süpətlik tərəqqiyatını yenimi ilgiri sürüp, Jongochi zamanı yulaştırışka teximi yaxşı terek buluş və mulazimət qilish kerek deb təkidledi. Çangcang daryası boydiki ölkə, şəhərlə və mərkəzdən alaqadar tarmaqları yeni tərəqqiyat ideyasını qatdi təvrənmək izcillaşdırıb, ekologiyanı qıldın qorunga qoyuş, yeşil tərəqqi qilişdi çıntırıb, Çangcang daryasının ekologiyelik mühitini qoqdaş, onşaşını puxtı olgı sılcitib, İqtisadi ictimai tərəqqiyatının umum yüzlük, yeşil tıpkı qarab özgürüşünü pahalı ilgiri sürüp, Çangcang iqtisad bəlbəqinin yukur süpətlik tərəqqiyatının güzüpətlik tərəqqiyatının güzüpətlik Çungçinin Cunyaudiki ləngər taşlaş ornıda Çungçin Deniz İşleri İdarisi, Çautianmin Deniz İşleri Başqarmısı, Deniz İşlerini Nazaret Kılıç, Başkuruş Bölümünün Muğam Başlıqı, Yang Yang, Hizmettaşları bilen birlikte, Paraxot Toxtaş rayonudaki yük paraxotuğu çıkıp, paraxotdaki turmuş paskini sularını bir taraf kılıç ahvalını tekşürdü. Yang Yang, biz asaslıqı turbu yolunun üzülüp geçiş ahvalını tekşürümüz. Bu yerdeki koğuşun peçet, yanılı öz petişken, dedi. Çünçün 2018 yılından başlap, Çangcang Deryası boyu da oldu bilen, bulgumu çıkarmaslık boyu içe tüzeş endizisini yolu koyup, paraxottaki paskın usunu paraxottu saklıgan dinkin, kırgak yetküzüp bir tırap kıldı. Bugün şükünde bu endize, Çangcang Vadisi ve kısmen deniz boyu rayonlarda umumüzlük kengaytıldı. Muş asasta Çungçang tüzeş tedbirinin derecesini östürüp, su, gaz, şaukun katarlık, her tarafına bulgumu çıkarmaslık boyunca tüzeş sistemisini berpa kıldı. Nöbette, iki derya sayayeti namlık yet paraxotunu sınak kılıp,

0: Азамат қатарлық жәхәтлердегі мәселелеріні түздіш вақты ұзын. Бұ әхвалғы қарта Шужай Тұралғу вән шәәрі езі құрылышы, шәәр баш құрыш, су үшілері қатарлық тармақла білән әм түрткі болып, мәселә, вәзипә, мәсуліетін ибарат үш тізімлік тұрғызып, зидият мәркәзләшкән, амының арзусы күшлік болған бөлек районланы алдын бір тұташ пилалап тәртіпкі салды. Hazır Jelin ülkesinin Jelin şehri stil, iktidar, xalq turmuşuğa mulazimat qilish qatarlıq jihatlardaki 6743 məsələni təkşürüb oturğa qoyub, türmütür tüzdüşünə ilgir sürməkdə. Jelin ülkesi Jelin şəhərlik partikum təşkilat bölümünün muavin başlıqı Chu Chu Yang mındaqdı. Keyinki qadamda biz ögünüş tərbiyinin umumi tələbini çın tutub, təkşürüb tədqiq qilish, ziyarət qilishni daimlaşdırıb, hadisidinmi, mahiyyətinmi tüzəş. Uzaq önümlük ilgiri sürüşdə çın durub, ögünüş tərbiyinin çoğunqırılışı, əmili bolışını ilgiri sürümüz. Puxta xizmət nəticəsi arqılıq, işkini tikləşini qət'i himayi qılıb, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırımız.
1: Stansımız qəbri. Jungo odamlik olam qatnashi qurilishi ishxonasining xabariga qaraganda Beijing vaqti 5-chi ayning 24-chi kuni soat 23:08 minut o'tganda Shenzhou 23-chi nomorliq odamlik olam kemasi besilgan uzun

imzalanışdan burun yenili özgürüş boldu. Amerika Zontumu Trump 5. ayının 24. günü Amerika bilen İran kelişim hakkıda tehdit olup pütüşelmedi dedi. Şu günü ettigende Trump İran bilen bolgan söhbetinin tertiplik hem icabi usulda elip berilivat allıqını. Amerika taraf vekiliye İran bilen kelişim asıl kılışka aldırap geçişinin vaciti yokluğunu etkallıqını bildirdi. Trump İranlı Kamal Kılıç tedbirinin kelişim asıl kılınıp ispat iliş ve imza koyuşkıcı davamlaşıdık allıqını bildirdi. Hormuz Boğazı etrafıdaki parahotlarının simsiz radyo anıvi kanalıdaki ün alğısıdın ayan buluşça Amerika Armiyası 5. ayının 24. günü İran portuğa kırıp çıkan parahotlarına kod içip ıgahlandırış bəgən. Denizdeki Kamal Kılıç halıtı boşumuğan. İran zontunu Pezeşkiyan 5. ayının 24. günü İran'ın bütün dünyaya yadro kuralığı iyi buluş üstü de izlenmezlik hakkı da kapalet bir ilişki teyar işkellikini bildirdi. Lekin o İran'ın sohbet ömükü bilen men ve şan şarpı cihette hergiz müresse kılmaymayız dedi. Oman bilen İran vekilleri 5. ayının 24. günü Oman'ın payitahtı da halkıra kanun boyunca Hormuz boğazıda katnaşını kalıplaştırıştaki bir qatar prinsiplarını çördüyen halda müzakere ilip badi. Hem de su transporti, soda ve teminat zancırının bexeterlikigi kapalatı kılıç doğrusu da fikir almıştırdı. İran'ın Ali Daisi'nin herbi mesleğetçisi Muhsin Rızayı şu günü Hormuz boğazını başkuruş ve kontrol kılıç İran'ın kanunluk hukuki. İran Paris koltukudaki her kandak tacavuzcılık kılmışıga katlık inkas kaytırdı dedi. Örmetlik radyo anıgıcılığa yukarıda haberle anlattı. Haberlerimizden dektörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muharriri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Esper

0: 알고는 못 살게 하네. 양아 무사비가 아픈 아이니.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Emdi ortak gövdünü müstehkemlep, cesaret bilen yeni musabiki atın aile sahibimizde başlayımız. Şincan yeni koordinatını nişallap, emeli işlep yeni vaziyet yaratmakta. 4. ayının 24. günü yol çıngdaş maşinisinin ahırkı bir caydaki tekşi yeğitilgan asfaletini çıngdışı vergişip, G30 Leyungan Korgas yukur süratlik yolunun Komul Tuyuk bölükünü özgertiş, kenayetiş kuruluşu türünün 8. bölük asasi liniye yol yüzeye tutaştırıldı. Bu tür toluk pütkendinkin, Şincan'ı kırıp çıkıdığan katnaş iktidarı zor derecede aşıdı. Leyungan Korgas yukur süratlik yolunun Komul Tuyuk bölükünü özgertiş, kenayetiş kuruluşu da süratinin tezletilişi, del Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin halk ilgiliki terakkiyatı bilen, İctimai Terakkiyatının 15. 5 yıllık yirik plan programısıdaki devlet universal istiroluk katnaş doğru kuruluşunun Şincan'da puhtı kadem bilen yolgu koyulganlıkının canlık ıhçam görünüşü. Ürümçi Katarlık 14, Cungo, Avrupa, Otrasya, Növeç, Poezi, Yığılış Merkezi hem tügün şehir kuruluşunu kollaştın. Teklamakan kumlıkı gırbıkıdaki kumlu tüzgülleş cengine yakşı kılış kışa. Şincan Katarlık Caylı'daki yeni energiye bazısı kuruluşuna sicil olgı sılcıtıştın. Yeken deryası çoğun tüptiki soğuruş rayonunu toluk amıllık zamanevi özgertişkice devletin 15. 5 yıllık yirik plan programısı da nurgun muhim stratejiye çoğun kuruluşla Şincan bilen ziç münasivetlik bulup onun da Şincan'ın 5 çoğun stratejiyelik uğruna közlenip yukur süpetlik terakkiyat kütürtki buluşka yenik yöneliş görüstüp verildi. Muhim fırsat yaratıldı. Şincan Uygur Abdunum rayonu devletin 15. 5 yıllık yirik plan programısına toluk udulaşıp 15. 5 yıl mezgiledeki iktisadi ictimai terakkiyatını olgı sılcetişini planlap yeni başlanış noktası da sosyalistik zamanı yılaşkan Şincan kurup çıkmakta. 15. 5 yılının başlanış yılı da Şincan cesaret bilen ilgirleş kıyafeti arkalık kuruluş menzilsini umumüzlük namayan kılmakta. Şincan, Fujian'nın bir belbağ bir yol yadroluk rayon kuruluşu çoğunkır kolgı sılcetildi. Şincan, Huanghe Deryası'nın yukarı epini, Heşi Koridori, Huanghe Deryası Egmisi, Hebe'nin şimali, Songliao Katarlık yeni energiye bazısı kuruluşu sicil olgı sılcetildi. Sicil olgı sılcetildi. Şincan'dan zor ümit kütüş köpketim tılığı ilin kalıbını baykaymız. Şincan bütün memleketinin terakkiyat umumiyeti de intayin muhim orunda turdu. 2023 yılı 8. ayda başucu Xi Jinping Şincan Uygur Abdunum rayonu ve Bingtuan'nın hizmet dokulatını anlığanda Şincan'ın devlet umumiyetindeki stratejiyelik oranını mekkem ilgileşini talep kıldı. Aradan 2 yıl ötüp 2025 yılı 9. ayda Şincan Uygur Abdunum Rayonluk Partiye Komiteti ve hükümetinin hizmet dokulatını anlığında yeni mi ilgirligen halda Merkezi Komitet bekitip begen 5 çoğun stratejiyelik oranını közleşini talep kıldı. Şincan anlık halda Cungoçu Zamanevilaştırış Kuruluşu Umumiyetindeki oranını delcaydı tepip terakkiyatını közlep öz emeliyeti arkalık cevap verdi. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini toluk, togra, umumüzlük izcillaştırıp, Cumhur Milleti ortak gövdesi yeni müstehkemleş asasi liniyesini çördep, her millet anlısının güzel Şincan kurup çıkıştaki kudretlik birikme küçünü mücessemlep, devletinin rayon hayvipsizlikini kogdaştaki stratejiyelik toskını müstehkemledi. Yenici sanayetleştiriş, uçurlaştırış, şehir bazarlaştırış, dikkançılık, çarvıçılıklı zamanı vilaştırışını tutkış bilen miktarını muvafık köpeği dişine işgaşırış kütürtke bulup, yeni terakkiyat endizisinin stratejiyelik tirek noktasını berpa kılışına tezletti. Enenevi energiyeden pakız, yukur ünümlük paydalanış ve yeni energiyenin terakkiyatını tezletiş kütürtke bulup, Şincan'ın tokını sırtkı yetküzüş, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş, G'arbnin gazini sharqqa yetkazish iqtidorini o'stirib, ochliq bexatarligiga partkom hukumat tang mas'ul bo'lishni umumiyuzlik amaliyalashtirib, yangi bir navbatlik ochliq ishlab chiqarish iqtidorini o'stirish harakati, chorvachilikni gullandirish harakati qatorliklarni cho'nqur olg'a siljitib, mamlakat bo'yicha energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi, mamlakat bo'yicha a'lo sifatlik dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi bo'lish rolini texmi gavdalandirdi. Jungo Shinjang erkin savdo sinoq rayoni qurilishi saviyasini kuchab o'stirib, sirtqi echivitilgan ko'p xil yo'l tor barpo qilishni tezlatib, Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga echivitish istiqomi bo'lish rolini to'liq joriy qildirib, Yipak yo'li iqtisod balbiqi yadroliq rayonining yetaklash turtki bo'lish unumini ko'rinarlik oshirdi. Besh cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasida Shinjangning o'zgichi rayon o'rni avza va puxta taraqqiyot asosi dal joyida egilinib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurib chiqish uchun qudratli harakatlantirguvchi kuch qo'shildi. Shinjang moliya iqtisod tashuvchisi iqtisod shoyanining dotsenti, raqamlik aqliy iqtisodiy va kasb tipini yashil tipga o'zgartirish tadqiqot markazining mudiri Chao Shanghao mundaq dedi. Besh cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasi Shinjangning taraqqiyotiga bir tutash yetakchilik qilishdiki umumiy koordinat. Davlatning 15-5 yillik yirik plan programmasida bu strategiyalik o'rin bekitmasi sistemalik o'rinlashtirma qilinib, yuqori qatlamlik tasavvur amaliyalashtirgili bo'ladigan, tekshirgili bo'ladigan taraqqiyot yo'liga aylantirildi. Yirik planda o'rin bekitmasi aydinlashtirildi. O'rin bekitmasi taraqqiyotga yetakchilik qiladi. 15-5 yil mazgilida Shinjangning taraqqiyoti davlatning yirik plani bilan teng qadamda bo'ladi. Bu Shinjangning davlatning strategiyalik o'rinlashtirmasidagi muhimligining sijil eshiyotganligini namoyon qildi.

여든 차는 지금 색근 주근에 뇌렛릭 일렉트로토리 신위안 신장 고물 수타르트 에너지아 사클라시 일렉트로 스탄시 꾸르루시 딱 메이단이다. 시치라 시킨지 노머룩 게네라토르라 그룹스는 쿠노르스만 컵 태글릭 챔버킨 쿠노르스만 컵 태글릭 챔버킨 기다니 예름 아이람무 챔버렉니 캡샤르랩 투타시두르디. 부일 부 일렉트로 스탄시는 төт 게네라토르라 그룹스는 Kululisiman Kop Teklik Çemberkinin hemisini toluk kuraştırış tamamlanıp, 2028 yılı işki kuraştırışke puhta asas seylenudu. Komul su tartıp energiye saklaş elektrik stansının umumi generatorla sığımçallıkı 1 milyon 200 bin kilovat bulup, layiyedeki yıllık tok çıkırış miktarı 1 milyar 368 milyon kilovat saat. Pütkendinkin, U elektrotorunun bexatar yürüyüşüge kapaletlik kıladığan tok hizmetçisiyle aylanıp, şamal, yorukluk yeni energiyası arkalık tok çıkırıştaki daval kuşunu ünümlük turaklaştırıp, pakız, yeşil tok ne elektrotoruğa tekimi tekşi, tekimi yukarı ünümlük ulap, yeni energiyanı kent külemde torgu ulap işilç iktidarını zor derecede östürüp, elektrotorunun bexatar mokim yürüyüşüge güçlük kapaletlik kıladı. Şinjan'ın iktidarı arkalık devletinin ihtiyacını mülazimet kılış için devletinin 15. 5 yıl mezgilideki bir katar muhim stratejiyelik uğurlaştırmaları Şinjan'da emeliyleştirildi ve uğurlaştırıldı. Birinci, yeni energiye ul esleyeleri küçep kurulup Şinjan yeni energiye bazısı ve Şinjan pakız energiye bazısının elektrik energiyesini sırtkı yetküzüş yolu berpa kılınıdı.

ki kömürdün may gaz iliş stratejilik bazısı kuruluşu olgu silcitiludu. Üçüncü, açlık katarlık muhim yezgilik mesulatları teminatlıkı kapaletli kılıç küçeytilip, güllenme kesiple ve kilecek kesiple yitildirilip, zorayitilip, memleket bu içe ela süpetlik, dikkançılık, çarımçılık mesulatları muhim teminat bazısı tez berpa kılınıp, Şincan'ın yeni energiye, yeni materyal, ilgar cabduk katarlık stratejilik güllenme kesiplerinin terakkiyatı tezletilidu. Cavşan Havmandak dedi. Devletin 15. 5 yıllık yirik plan programısı da yukur katlamdın layihalab kuvvet ata kılış ideyesi de çıntırılıp, stratejilik uğrun enik, aydın bulgan kesip terakkiyat yolu aylandırıldı. Bu, Şincan'ın kesipini sistemilik uğrunlaştırıp ve zamanıvilaştırıp kaydı berpa kılıp, Şincan'daki kesip topunun rayon rekabet evzellikini tez şekillendirişi türtki boludu. Yirik plandaki türlük nişan vazifelerinin ışkı işçiğe küçük direk buluş için devletin 15. 5 yıllık yirik plan programısı da 6 cihetteki 109

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, şimdi Dünya Nezer programımızda başlayımız. Ben Abdusul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Sumret Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar, Polşa'nın payitahtı Varşava'da ötküzülgen halkara sanayetini optimatlaştırış ve maşin adam körgezmesi de Cungo'dun keltürülgen köplügen maşin adam mesulatları körgezme sarıydaki kişilerin dikkatini tartılgan kızık noktalarının biri olup kaldı. Cungo'nun maşin adam mesulatları Otra Şerqi Avrupa bazarlarda bazar tapdı.
1: Yığınqı mezgilde Avrupa Zayun bazarıdaki davalğış körünerli küçeydi. Xalqarada neft bağısının davamlıq örülüşüge ägişip, bazarının Avrupa pul pahallıqının örülüşü ve ösüm nisbitinin ösüşüge bolğan mölçer örüləv atıdı. Germaniya, Angliya qatarlıq asaslıq iqtisadi gəudilənin uzun müddətlik zayun payda nisbiti o da yuqırləv atıdı.
0: Görmək radyo anlıqçılar, bu dağda diqqatınla programımızdan təfsili məzbəri.

Kıdırlı dostlarla vatkanımda sənət səhnisi, programısı, programızlar millet halkının nadırına oxşu muzikler uzunlardı bulu vatudu. Dağınlık esil köylerimiz uzunlardı sunumuz. Hem de Moğolcu naqşılardın sən üçün namlı naqşını köylü aramı naqşı sunumuz.

biz bu sonlavatkınla sanat sahnesi programımızı. Programımızda millet halkının adının akşam müzikleri uzunlar bulvatı da davamın kesilik köylerimizden. Ben bar yeni danımlık nakşını köyün aramalı aksonumuz.

Hürmetlik radio dinleyicileri. Nakşı müzikaga teşna bolup turuvatgan kalbanlarga yana en sarhıl mazmunlarını tayyarlap mikrofon aldığa hazır buldum. Küyler jamgahi programımızni yaqtırıp anglışınlarını kızgın karşı alımız. Men riyasacı dostumla Raziyat Ömer.

Lekin qandaqlı bulmasın, tünügün allı burun ütüp getdi. Tünügünki muvaffaqiyyat ve mağlubiyyatga ziyade çöküp getmem. Sizning qilishqi tegishlik işiniz dal xulosalashdi. Tünügünki neticeniz yaxshi bolsa, tecrübelerinizni xulosalang. Takabbur bo'lmang. Tünügün mağlub bo'lgan bo'lsangiz, o'zingizga takabbur bo'lmang. Tünügün mağlub bo'lgan bo'lsangiz,

Hürmetlik radyo dinleyicileri. Şunun bilen bu qatımqı küyler jamgahi programımız bu şerde ahırlaştı. Bu qatımqı programımızın muharriri ve riyasetçisi Gaziyat Ömür. Mesul muharrir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, bəxt ve amet, hoşallık her vakit sizlerge yar olsun.

Yine yakın mahallesi 2. rayonunda 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi satılırken. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. G'arbitoq ich rayonidagi 5 mo uy o'rni satilgan. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. Yana 11-chi o'rta maktab kaynidagi Qog'im yirik mahallasi 8 qavatli binoning 18-chi qavatidagi 119 kvadrat metrlik uy jiddiy satilgan. Telefon 182-99-91-82-52. 182-99-91-182-99-91. 9 ajdodon mahallasidagi 4 egiz uyi bor qurojoy 30 tumanga sotildigan. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Yana Qog'im bog'cha o'ltiroq rayonida 95 kvadrat metrlik 1-chi qavatdagi yangi uy 19 tumanga sotilgan. Telefon 130-9402-36-03. 130-9402-36-03. Yana radio televiziya idorasi oyliklar qurilishida 5-chi qavatdagi uy ijaraga berilgan. Telefon 138-99-33-48-98. 138-99-33-48-98. Bundan başqa Yangaqlıq mahallesi 2-chi rayonida 70 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi aslalari to'liq uy ijaraga berilgan. Yana ma'muriy mahkama qurilishidagi 70 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi uyni ijaraga berilgan. Telefon 135-65-19-66-16. 135-65-19-66-16. Yana ma'lum bir aylan 1.5 yil bo'lgan.

Gecen kantonu olarak rayonundaki 83 kvadrat metrelik 3. kavetteki öy icare gibi yerildikken. Telefon 182-0904-96-96. 182-0904-96-96. Yine Törtkoç Toğrak mahallesi de 87 kvadrat metrelik 5. kavetteki bezelgen öy setildikken. Telefon 139-99-68-15-80. 139-99-68-15-80. Yana məlum reylən çoğun yaşlıq ayılığa qaraydıqan pərviş qadımız deydikən. Telefon 130-95-07-70-70. 130-95-07-70-70. Tötköç soğut koncısıdan astı üstü töt iğızlıq dükkan töt tümengi icarigi verildikən. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Onundan başka Çoğaytor yol yakısıda 150 kvadrat metre etrafındaki iskılat icarigi verildikən. Telefon 138-99-35-70. 138-99-35-75-54. Yine Tianshan Garip Yoli Baş İdarisi Aylıkla Kurusu'da 2. kavetteki 90 kvadrat metrelik oy setildikken. Telefon 135-79-66-16-99. 135-79-66-16-99. Yine Akhyar Oltırak Rayonu'daki 95 kvadrat metrelik 5. kavetteki oy setildikken. Telefon 199-0902-60-03. 199-0902-60-03.

0: bulganda işini takap oldurunla. Natonuş kişilerge işenmenla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla. Düşüp gitiş kalıfı bak.
0: Torgu bir hatar çıkıp şahsi itinlani yakşı saklanla.
1: Balıların bir hatarlıgını kovdap. Hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
2: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat taraqqiyatının aldınqı şərti. Devlet xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqının devlet xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfının aldını alaylı və tügütəyli.
1: Medeni katlaş, siz bizgi hemra.
3: Katlaş bir haderlikini köylümüzgi piksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katlaş, siz bizgi hemra.
4: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulunur.
5: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir ağızını ağladım.
6: Qaytı qeyret kekilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
7: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
5: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
7: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqon, cho'lni bo'ston qilishga

0: ne yaxşı kontrol qıldı. Baş çıxırıb bərdi. Urdu. Əbəlli.
1: Əmgəkçilər yeni dövrün gözəl səyibsini açdı.
2: Burnumuqdan stanokçı. Tox yoludan zapçaslağıcı. Həmisi qalbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının törükədür.
2: Neçə milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısını qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
1: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnan məsuliyyeti və məcburiyyeti.
3: Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kıltış karşını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış emi ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş kutlayıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
4: Әммейлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апеттен мұдапиялыш, қатардың сақылыш иқтыдарыны күчәп ашурайлы. Вападарлық әммедің әвзәл. Ешем ғалланы өрметләш, қадырләш, әхлік пәзилетнің намайендісі. Ешем ғалланы өрметләп, ешем ғаллағы күйініп, ешем ғаллағы ярдан беріштәк жұнқа гүзәл әхлақыны әвладдан әвладқа қалдырып, ұзаққыча дауымлаштырайлы.
5: Mama deyme. Ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yere tosuldu bana.
4: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelisiz. Abdumobil heydigen de aldırak sallı kımman, çeçilman.
5: Işık geç kılgan buldum de. Abla kızıl çırak yandıgan buldu. Vay tez rak edip kötü peket et şu.
4: Her dakikada her kıl tallaş kuduş gelisiz. Abdumobil heydigen de taleysin aş psikikisi de bulman.
5: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğruğa koyun.
4: Özünüz ve ailenizi kiler için Abdumobil'in bir hatar heydeşini tallan.
5: Bir hatarlık yeni turguzup, vaxtlik turmuşunun kişkin açaydı.
6: Partiyanın şallık nuri Tianşan'ı yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya talpındı.
7: Cungu Komünistik Partiyası yakşı.

0: yolda Xi Jinping yadroluqdagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jungo sotsializmining ulug' qalbisini tirishib qo'lga keltiray.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy. Ehlet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
0: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sınınca ulan ne gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin dehriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olup bilip koyuyor.
3: Yuşurun apet, ut aptının filtisi. Mesuliyet, bir hatarlıkların ul teşi. Ot abdi yoşurun helpini tügetip, hayatlık ve mal mülük bir hatalikige kapaletlik kılaylı. Ot dilikige kapaletlik kılaylı. Ottın mudab yelinişge köngül böleyli. Hayatlık hemmedin...
4: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık yerilgu bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
5: Ekologiyalik muhitni köz qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitga hayotimizni muomil qilgandek muomil qilaylik.
4: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Avaray o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan qat'iy saqlaning. Ekvitilmegan rayonlarda ekspeditsiya qilmang. Xatarlik rayonlarga bormang, ham surat tortmang.

Ki nöltöt ottos. Palman turdiki Döğecin Otura rayonunda 85 kvadrat metrelik 3. kavetiki adi bezelgen öy setildiken. Telefon 177-99-02-27-65 177-99-02-27-65. Onundan başka Zayu Otura rayonudiki 67 kvadrat metrelik 3. kavetiki bezelgen öy eslerleri bilen ciddi setildiken. Telefon 182-99-92-88-45 182-99-92-88-45.

Radio anlayıcılar. Vaqt nasıl tülen bizden bu kadınki uçur gözdenki programımız Müşya'da ahırlaştı. Bu kadınki programının anlatışı tekçisi Raziye Dömer, Nazaretçi Amine Muhammed, Riyazetçi Bilal Can Qar. Xayr xoş dostlar, salamet bulunla, kiler kadınlık programımızda görüşeyle.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Rangdar Çeşmeler Universal programımızın yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Kağar, radyo anlayıcılar. Biz bu kadınlık programımızda aval, ata anamba, yan telefonumla...

bolğan mekremni berimen deydi. O bu geplerini kılıp atkanda yaşları toxtamay tökülüp durattı. Onunca bolğanda biz üç balının muşu halgı çüşüp gelişimiz pütürlay muşu ailenin ilgisi bolğan anamnın sevelikiydi. O etraflık oylanmay, işlan yaxşı orulaştıranmay bugünkü de künge gelişimizgi sebepçi bolğan idi. Mən onunla. Ana, siz heç işini xata qılmadınız. Həmişə onun

20 yıl ilgiri kiçik bir ığız öyde şundaq bir kış günlerini ötküzgünüm helimi isimdi. Ocağda ben 4. yıllıkta okuydum. İsmim tekici 3 katlik idi. Kiçik öydeki birden bir karavatta fensu bilen belli yatattım.

Ondan men onun mamasının kaytıp gelişini güttüm. O bir keçü dümdegen çay tuğumunu elip, biz ettigende yaydığında bir neçisini kaldırıp koydu. Kelip yine, dedi o tönü gün keştikige okşaş. Belkim ornında, belkim ornınladın turunla degen gepni koşup koyuş gerekti. Yaşanğanlarının gepi az boludu. Bu kısıkmaydıgan hakikat. Hudu biz ulanı uçuratkanıla yaşınıp boğandık. Hudu ula tuğulışıdılla yaşanğan kişilerdik. Kiyin mi izcel yaşanğancı yaşaydıgandık. Emrayim, tuyuksız öğürülüp yotkandın bir yocuk eçilip kaldı. Men çöçüp getip, soğuk kirip getmişsin dep yotkanın burjikini derhal besip aldım. İlim ben dersi berdiğan muallimimiz, soğukta adamın uykusu geliyordu, lekin uxlısılı uyğudanmaydı o degen idi. Üçüncü yıllıktan başlayıp,

Yana bir günü takkazalıq bilen kütettim. Her günü sıxnaşlıq yayımsıdan bir kişilik karı görüş tamıq setvelişini oylaydım. Vakit bolsa oltırıp, rengaran umaşladan birkaç dallaydım. Kızıl, yeşil, seriq umaşlağı kanda xoruş koşulgalıqını paras kığılıp olmaydı. Umaş tükini, bəayını öğürlüp ketken boyaq tahtısı qoğuşaydı. Mən güzel sənət dərsini yaxşı görəttim. Çünkü su boyaq kalımının rengaranlıkigi toluma həvəs bağı. Çünkü su boyaq kalımının rengaranlıkigi toluma həvəsin bağıydı. Ulan ak kağızgi sürkemesem mi? Fakat bu çıraylıq renglerini köysemle keyfiyatım adetin taşkırı yaxşı bop getirdi. Lakin ben Allah kaçan səhərini kütməs boldum. Tonca qıtım köygen adımım gibi o ismimini dəb tonuşturuşunu xalımas boldum. Kueluji, muallim mi benim familemini kandak okşını bilenmedi. Okş başlanan tonca günü ben bilim ilişinin pahırılındığan şişkelikini bildim. Keyinki bir neç yılda apam beni lu familiyelik bolsun deyip durup aldı. Dadam bunun cevap vermedi. Elbette bunun ulanın uzaktan buyan men bilen görüşmezlikinin birden bir sebebi emezlikini enik bilettim. Ula bek aldıraş boğuşka menin dostunun uyga

Fensu'nun mumisi hudu öğrü turgan toşkanga okşaş, işki bilikini azırak koğuşturup, sel dümçeygen haldırattı. O soğuk şamalda kollarını uvulgın içe bizni çakırdı. Girişimiz gila, o toruski esilgan külüren lampışkını yandırdı. Sargıyıp ketken nur bilen tolgan öyünün içindeki hemen ese kıstıkstan ve koni görünetti. Bu nur hudu, simot yeryüzü ve koni yağış öyce hazırı azırak ısıklık berişki tirişi vatkanda kılattı. O bana kaynak su koyup yerip karavatta oturuşuk teklif kıldı. Etraf kısap saldım. İşkap ve karavattan başka bir tal katlındığın üstel, terep terep koyulgan bir neçi das çelik attı. Terep terep koyulgan bir neçi das çelikti. Ulan yötkeş epsiz boğaşka, yancı boğandıla, ondan katma kat tosal kuladın ötüp karavatı çıkıp oturgılı bulattı. Bana bu del Fensu'nun uyuyuydu. Ata anısı sırtı işlavat kaşıqa, o mumisi bilen billi durattı. Muma çay tuğumu pişirip atattı. Üstelde birbirine yandaştırıp koyulgan üç kazandaki. Bilen başka yerdekini koşkanda. Üstelde birbirine yandaştırıp

yotqanqa kirganda u popaykamni misom yotqanqa kirganda u popaykamni sammasamı boladiganligini. Bundaq bo'lganda isqiroq turadiganligini dedi. Popaykamni sammayla uning yendi yotdim. Momay avvalgidekla bir egiz gap qilmadi. Tasdiqlagandek beshni lingishtab, chiroqning yepini tortdi. Qorong'uda sipoch turib, karvat leviga kelib, sirt tarafdagi karvat yopchiqini yenib yaptım. Biz Tom ve Derizi Paris'e yakın cayda. Nahayt tezla Mumay'nın uyku ketken avazını anladık. Bu xorek avazıga hem öksüp yığılgan avazgım okşap ketetti. Kekirtek ve burnunun uçuğu yığılvağın bu avaz bir xil uyku nağımızdak bilinetti. Karanğıda onun avazı xoda karı aslanın tam üstü dımangındak boş idi. Ben beşimli lınştım. Uykun geldi mi? Yeni beşimle lanıştım. Tonca kıtım sabah dışımdan beri yotkanda uxluşum. Şaşadın anlayışımca o Şadi'nin uyuyla oynağılı bir yeripti. Keşte o işkisi yotkanla mümkün verip maşına oyuncu oynaptı. Berizimce o telini çıkarıp koydu. Epsos bizden uyudun maşına oyuncu yok dedi o. Benim uyumda mı yok? Şuna kitabına tez okuşunu yakışık öğretken sen de bilmeyim ben. Her kıtım otağınam telefon kığında ben ahalilere komiteyi verip alayım ben. Ola menin yakşı okşum ne? Şunda kısam andan çoğun boğanda pul tapkılı buladığalıkını etti. Dedi Fenso ola kişiktenip koyup. Bazıda çoğun boğanda çek pul tapsam keyen deyip oylap kalayım ben. Şunda boğanda otağınam kaytıp gelerleydi. Mumamı cepat atmaydı. Lekin hazır okuğan kitaplarım bek az. Navadı bir uxlap uygunup da çoğun boğup kalsam köp pul tapınmasızlıkım mümkün. Dedi. Çoğun boğanda çoğun pul tapalaysan, sana işini ben. Dedim karanğıda onunla astaydıl karıp. Şundak mı? O nahayta hayran kaldı. Kudu oylap bakmıgan. Nopuzluk. Nopuzluk. Etrapki erişkendek. Onda da

0: Şu çağda ben bu gepni oylap gittim mi geçke? Tabiyle diyemedim. Poyuzun avazı yeni bir kıtım anlandı. O tuyuksuz küçük kolları bilen perdinin burçkine içip bana.
1: Karga ne? Poyuz geldi.
0: Dedi. Ben poyuzunu görmedim. Belki o karanguluk çöküp gitken buluşu mümkün. Lekin bir kızıl çırak, keç karanguluk'dan halkıp ötüp, yırak mı emez, yıkı mı emez, cayda devamlı çaknap, kişilerin vaktinçü yürüyüşü bulmaydı halkını eskertip durattı. Demiş ki ken, o kudim ben, yotkanga oranı vakan bala, derhal çoğun buluşumdan acet yok devatkan da kılattı. Şu sebepten ben, ertiğen de uygunep, tuhumlarını iştaha bilen yap, ondan hemralarım bilen bile, mektepki karap yügürsem de buludu. Menin emdi şehrin hıyallığa, garık boğum yok. Arzu oyun boyca kış günündeki naşlılıkımını mı yedim? O bir vaxt tamak yavetip şıklap ketken naşlılık yedi. Aya çalını vatkallıkım ne? Ya ki gelim oturup gülü vatkallıkını bilmedim. Nurgun tepsilatla isimli kanmaptı. Fakat mumayının seher turup bizge tuxum pişirip bəgeliki. Yani şifen ve süt. Şundaklı men bir kıtımdılı işletken çiş otkısını elip bəgeliki isimde. Tamak yap oğandan kiyen, haltan bilen somkamını ilip, mumayı bilen hoşluşup, rahmet eytip, fensu bilen bilen mektep kımandım. O menin tuncu kıtım, şundaklı en ahırkı kıtım, onun bilen bilen mektep gibi erişimiydi. Kiyen her günü partamda bir tal çay tuhumu payda bulundan bağlı. Dayım pak pak suyu ve tep zayıkımı ettim. Oylamağın yerden, bu mevsimde ata anamın işi ahırlaşıp kaldı. Başka talışım bu mağaşka, menin ismim Lojiga özgertildi. Men apam bilen bu şehirden ayrılıp onun yurtiga ketip okudum. Mağdığan çağda yenimdeki barlıq pullarımını hajlap fen soğu siyah kalem elip bədim. Aslında su boyak kalem setip almak çittim. Lekin rengi tükep ketkenden kiyen kalemini işletkili bulmasıqıdan ensirdim. Fakat siyah bolsala siyah kalemde mengü xat yazgılı bolatdi. Men yeni mumayga kola nakıştik baktılıq çapan elip bədim. O kış bek soğuk idi. Köz yeşidim başka fen sonun bana bəgüdək nəsi yok idi. Menden ayrılışının tayarlıqını mı kıpılanmıqan idi. Keyin men mektepke xat yazsam, o cevap xat yazıp, bana çay tuxumu soğuğu kılanmaydı qalıqıdın əpsosunun dağalıqını etdi. Başlangıç mektepini pütküzgenden keyin o yeni bir adresini bədi. Lekin men qayta cevap xat tapşırı olanmadım. Şunandan keyin zaman makan men bilen dostumla teyxim yıraqlaşdırıb etdi. Menimce, her günü keşfe etkende mumay yeni bir kazan tuxum pişirdi. Şuğunisi men hazır, onun yeni kola koşulgan koma. Şuğunisi men hazır, onun yeni kola koşulgan koşmaydı galıkını bilmeymen. Fensu perdini açsa, belki hilki kızıl çırağını yeni körelişi mümkün.

0: Azaytış bilimleri ve tekniksini umumlaştırıp, afetni müdafiyeliniş, afetni azaytış ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetni müdafiyeliniş, afetni azaytış, afetni kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
1: Emmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, emmeyle ciddi işlerle takabül turalıydıgan bulup, asasi katlamının afetten müdafiyeliniş, hatardın sakınış iktidarını küçeyip başarayla.
2: Beijing vaqti soat 18.
3: Yaqinlik davlat she'rini so'yamiz. O'tqoshdek davlat bayrog'ini so'yamiz. Vatanni so'yish 32 yilni bir kunda o'tkazib, orolni saqlab, davlat bayrog'i chiqarish deganlikdir. Qorliq chig'ir rayonida vatanning zaminini qo'g'dash deganlikdir. Mahoratini tovlab, havo bo'shliqqa oldingi sepini chin saqlash deganlikdir. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüş digerlikdir. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip halkılış digerlikdir. Olimpik tenerket musabık sıkı tayarılınıp minut sekundlamı koldun beğmeslik digerlikdir. Balılanı en-envi medeniyetke kızıktırış digerlikdir. Vetenli süyüş bosa en çongur muhabbettir. Kızgın süyüp bir niyetli ortak yürüş kılaylı.
2: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
4: Yemaklik u mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarlikka o'tkilanib chiqib tutib, yemaklik bexatarligiga oid delolaga zarba beraylik. Yemeklik bexatarligi yangi taraqqiyotini birlikda ishqa oshirib, güzel yangi turmushdan o'rtoq bahrlaydi.
2: Ko'kartish orqali go'zallashtirishni, ko'kartish orqali madaniylikni, ko'kartish orqali beyishni ilgari suraydi. Qonunsiz yovvoyi hayvonlar savdosini cheklab, yovvoyi hayvonlarning go'shtini yeyishdek nachar xohishni tugataylik.

0: Baxt bir xil bilan izdaysiz, lekin topolmaysiz.
1: Baxtning siri o'tmish uchun qayg'urmaslik, hozirgiga minnatdor bo'lish, kelgusini orzu qilish va intilishdir.
0: Shundoq aytdim, to'g'ri aytdingiz. Hurmat radio anglovchi do'stlar, anglayotganingizlar Qo'mon radio televiziya stansiyasi, Uyg'urcha universal radiosi bevosita anglatilayotgan Angla yaşlılık programımızı, ben riyasetçi dostumla Abdüveli Mutallib.
1: Ben riyasetçi dostumla Almira Samet.

0: Dostlar, bizim anlayış programımız düşünmeden cümle günü geçer. Düştünken beycan vakti saat 6'dan 7'e geçer. Bir saat bir vasıta. Şembe şembe hit bayram aram külleri okşayış vakti tekrar anlı doludu.
1: Şundaq anlıqçılarımız müşü bir saatlik bir vasıta anlış vaxtımızda bizden veyişin organ supumuz FM1079'a biz aldın orunlaştırgan naqşıla ecidin tallab durup naqşının ismi yakirat numurun yollaş arqılıq naqşı talab kılışanlarının kızgan karşıyalımız.
0: Şundaq.
1: Onun başqa hem de yolladı men vatkan dosturumuz davamlıq türden özanla keti vatkan yol bilekladım uçurlan yolu sağlar buludu. Bizden veyişin organ supumuz FM1079 müşü program vaxtımızda silah üçün mulazımetle.
0: Şunda konunun başka dostlarımız Komul Şehirlik Yoğurma Taratko Merkezimizden Abdeytali Sılumi'yi. Muşu Abdeytali'mizni telefonla atışır ve ile şarkılıkla.

0: dostlarımız galay tavsiye kıldı. Hoşan Miram'ına programımızda buna ait yakışı başlıvağın bulduk. Onda olsa bugünkü programımız yine okşaşlı beştal nakşını uğurlaştırgan bulduk. Onda olsa bugünkü nakşılarımızdan tızımdaki naval yetküz olaylı ya. Birinci numurda Tursungül Kadir icrasıdaki Koymu Çıraylık Çokallı anamlık nakşa.
1: İkinci numurda Alican Aksop uğurlaşıda 18 yaş namlık nakşa.
0: Üçüncü numurda Şirali Gini icrasıdaki Yar Güllah.
1: Dördüncü numurda Kamirden Tursun uğurluğun usulluk güylerden bir gül yar.
0: Beşinci numurda Kamil Celal icrasıdaki Körey Dep Keldim namlık muşu beş tal nakşı uğurlaştırıldı. Gini ondası yokuruk nakşıların üzerine yaktırıp yakışkırıp anlayılgan nakşılarının abiyen bizde begen. Birden beş kişi bu garetler numurunu veya ki nakşının ismini bir vasıtlam organ supumuzu yollaşı arkalık nakşı talep kılışanlarını kızgın karşı alımız dostlar.
1: Şundak.

0: Hoşal Miriam ana dostlarımızdan uçurdular kilovatı dokani. Kilovatkan uçurlarını anlaydı ya. Şunu mu lan?
1: Yansın canına uçur ki.
0: Anlayımız.
2: İyi akşamı sizler. Teşekkürler.
0: Teşekkürler.
2: Abi benim hakkında kolay. Bir üstün numaralı sonuçlar falan kolay. Oytan sonuçlar anlaylı.
0: Buldu.
2: Abi hiç ben eskin artık olsun.

0: Mit den Skype-Case
1: sizler, buldu. Onda az aval telefonuz ne yüzü bitmez.
2: Ha. Ha,
1: bana bir iş gidi de. Bir iş gidi numaralı nakşen telep kalan buldu. Biz hem de şu eğer bir gün işle bitti. Büyüklükten başlayıp aram asak.
2: Ha.
1: Şunu bilen şu 6. ayının bir ilişki düşümüz balla bayramı günü için.
2: Şunda oldu aslında.
1: Ha, aşınav oldu cümü.
2: Hem de 5 gün hesaplap kesin.
1: 5 gün yasın can 27. sladın. 31 gece toluk vardı onu evitip sanki 6 çıkıp 1 o gün işleyimiz.
2: Ama sen şu 6. ayından bir gece.
1: Valla bayram günü görüşümüz cümü.
2: Yasın can.
1: Barlık
2: alıkı.

0: Ринатта яна қойсызчымы программаға?
1: Хош, әмді мүші ет байрамды ке программаларымыз мұ түжіпіліп башу. Яқшының үшіден яқшыны талап. Байрамлық программаланымы тәйяқып қойдық. Ет байрамды мұ? Әмді біз герчі бейвасты алтыш программаларымыз ек осы мұ? Дәкен байрамлық программаларымыз сілә үшін сонылуды дұсла.
0: Шындақ.
1: Дәді аңлашынам, ұнтымыға ислә. Шындақ. Шынды
2: Bulduk
1: oldu, ben de şu akıda kaza kilimem.
2: Buldu. İlvaldim.
1: Hatır İlvaldi. Hoş. Ondan sonra şu vakti görüşeyini ya. Diginimiz digen çek hepimiz gap olsun.
0: Şundak.
1: Ondan olsa nakşılarımızdan tızımdakini yani bir kurgat gözetimiz taleplerimi düşken buldu ya. Yani birinci numarada Tursungül Kadir icrasıdaki koymu çıraylık çokalla namlık nakşımız var.
0: İkinci numarada Ali Can Aksop Burulluğun 18 yaşında bunu nakşa.
1: Üçüncü numarada Şirali Gani İcrası'daki Yarı Gülla.
0: Dördüncü numarada Kamirden Tursun Nurulluğun Bir Gül Yar.
1: Beşinci numarada Kamil Cilil İcrası'daki Körey Dep Geldim Namlık Muşu. Beş tane nakşımız oruluşturuldu. Hani ondası yukarı nakşılardan üzerine yaktırıp yakış görüp anlaydığı nakşılarının abiyan bizde begen. Birden beş kişi bu

Bazı yollarda yalğız meñişki toğır keledi. İki gün ilgiri mikrobiologda kızıq noktağı aylangan bir temini körüp kaldım. İcari öydeki kattık azaplangan dakikile. Bu temi toğır hizmet besimiği berdaşlıq bəgən, muhabbetten ayrılış azabı çilgan bolsam mu, ama yuyun mahçı bolup ısıq su yokluğunu baykığınımda zon zuyup oldurğunumca bir kimlerini tıllap, yığlap ketken idim. Menonca bundaq işlağı hemimiz yolu kupakkan qodaymen. İsmina qoşup işleşinan cephası bizni baş ekdürenmeydu. Bıraq icarı öyünün işkiden kirişimizge hez kılıngan soğukluq bilen karanquluq bizden acizliq dep atılıdığan konupkimizni tuyuqsız besivitidu. Layıkımızdan ayrılıp ketkende çişimizni çişlep durup öz özümüzge. Hemimiz yaxşıp ketidu, deyimiz. Bırak burunki layıkımızdan başka biri bilen yan muhabbet durmuşunu başlıqallıqını köygünümüzde yanılı özümüzni tutalmay, öksüp yığılıp etimiz. Ağırıp kalgan çağlarımızda birerinin emrabi oluşunu arzu kılsaq mu, ama uruq tıkkan dost buraderlerimizden hiç qaysi yenimizde yok. Bundaq payetlerde yandaki kesel karotidegi kızının yigitdegi əkilab, özünün birden turup nemigüsü bağlıqını etkalıqını anlap yatımız. Tügep ketay degen asmokolga, özümüz yalğız qarap tursaq mu, texi tamamlap bulanmıgan hizmetlerimiz hiyalımızdan çıxmaydı. Yaqı yurtladı yürgünüğünüzde atanınız sizni hemenşi avar kızı verişge qiymaydı. Uşaq tüşek işla sebeplik, kallığınızı çeçivilişinizden texi mu ansıraydı. Şuna ular uya bu yerlerinin uşaq ağırıqlarını adı bilip kılıp ansız alda. Nemişki man etmedin la? Dəb soruğunuz bosu mu? Ama sizge etkan tağdırdı mu? Hiç nemi kıpıranmaydı qallıqınızda baykaysız. Kuramığı yetkerlerinin dünyasındaki rəyimsiz riyallıq sebeplik, nurğulluğun çedoğusuz fəyitlerini başının keçürüştün sağlanmaysız. Kişinin könlünü teximi yerim kılıdığını şu ki, köpünce müşündaq vaqtlarda özümüz yalğız bərdaşlıq berişimizge doğru keledi. Yardım kılıdığan, kollaydığan, əhval soraydığan adam yok şu küllerde, yalğandın batur ve qaysar qiyafetke kirvilip, küreş kılış ve tırışıştı çın turgan pəyitlerinizde siz mi yoşurunca yığılap baqan buluşunuz mümkün. Bırak bir yığılap harğan, bir uxlap oyğangan dinkin, ədisi yanılı davamlıq türde bütün küçünüz bilen yürüyüşünüzge toğır kelgen buluşu mümkün. Çünkü qadamlarınız toxtaplı qalsa sizge nurğun adam yetişib aludu. Hatta başqalarının aqıdı qılısız. Turmuş, mınmışındaq buludu. Bazı yollarını yalğız meñişqe toğır keledi. Kiçik vaqtlarımda tamaq yiyiş bilen uxlaşni en oddi işla dep qaraytdım. Bırak çoğun bolğandan kiyen bu işki işinin tolumu qiyinliqini bayqıdım. Ösüp yetiliş yoluda nurğun adamnın her xil qızıqqan mecazları özgürüp, bağan sırı sükit qılıdığan adamge ayınlıp qalıdıken. İlgiri yalğızlıqı bardaşlıq beriş pek qiyin dep oylaydım. Bırak hazır yalğızlıqnın kımmetlik işgallikini düşendim. İlgiri turmuştaki könülsizlikle daim bop durdu dep

Siz yaxşı yaşayatqanlığınız üçün əslimidən çıxanmaslıq altıdın allı burun qutuldunuz. Qaysarlıkınız sizni bağan siri salmaq adamga aylandırdı. Yalğız qalğan çağlarda öz-özünüzdən obdan xəbər eliş kirəklikini düşünü aldınız. Ağırıp qanmısınız, azıraq açıqlısınız, başqalabilən azıraq talaşsınız, əx-naəx doğrusudik işləğe az aralaşsınız, Atanınız sizning yoqu yurtiga turmushingizdan xotirjam bo'ludi. Xotirjam holda siz bilan birlikda baza aylanib sayohat qila oladi. Turmushki nurg'un paytlarda odam o'zini to'limi qiyin ahvolda qolgandek, to'limi yolg'iz tashlab etilgandek his qiladi. Biroq bu siz va menga o'xshash oddiy odamlar o'sib yetilish jarayonida besib o'tishga tegishlik jarayon hisoblanadi. Bularning hammasiga bardoshlik berib, oshu jafo mushaqqatlarga qaytib qorganingizda, ularning uncha qiyin emasligini bayqaysiz. Inson mana shunday jarayonlarda oz-ozdan kuchlanadi. Har bir kun quruq rasm qog'oziga o'xshaydi. Xoshal bo'lib tirissimi, ko'ngilni g'ash qilib ochiqlisimi o'xshash shu kun o'tadi. Xoshal bo'lish va tirishish yo'lingizni texim ravon qilsa, ko'ngilni texim ravon qilsa, ko'ngilni g'ash qilib ochiqlash

0: Xoş dostlar mana. Yaşlar səhmiga sahibimiz boyunca dosturumuz bilen bazı yollarda yolguz menişki doğru keledi degen temada ortaklaşkan bulduk.
1: Şundaq. Şimdi bu mezmun anlığandın.

0: Gerçi hem de okşaş bir cemiyette, okşaş bir mektepte ya ki okşaş bir hizmette işlevatkan bulsak mı? Lekin bizden yolu kudgan kıyınçılıklarımız, hem de beşimiz kiledigan bazı bir hoşallıkla ve kayboluk güller hem de okşaşmaydı.
1: Doğru.
0: Elbette hem de muşunda bir kıyınçılıkla kalan vakitlerde beşimiz hem de bazı bir kayboluk güller kegen vakitlerimizde çokum bazı yollarda, bazı vakitlerde yenilem özümüzden yalgız kalıdığallıkımız ne? Kandaktır hem etrafımızdaki başkalarının ki yenimizdeki hem en yakınlarımız mesela uruk tukan ailedekilerimizden ki mu bazı vakitte bizge yardım biremeydi kallıkını. Bu kıyınçılıkka muşu bir yolda hem de çokum özümüzden küçük özümüz tayınıp menişimiz gereklikini elbette muş kıyınçılıkla baş egmey muş kıyınçılıkların bir yolkun özümüzden erkais cihetlerden hel bir pişip yetilip kallıkımız ne meyli ruhiyetimizden bulsun, meyli arkayış cihetlerden hili bir küşlünüp kağallıkımız ne, hili kili bir işlağı duş kesek mu? Burunki aşu güdek vakitlerimizdeki dek ciddileşip nimkılarımızını bilenmey, kanda kılanmey, kömsen bulan mı, yapsan bulan mı, kimini izlesen bulan emez. Belki tuttu, es men ma o işini munda halkısan buludu. Ma işini munda yol arkalık bunun neticesini çıkarsan buludu deydiğen hem de ciddiyetçilik mi var, lakin bir hıl temkillik mi var?
1: Doğru.
0: İlki akıl mı kırıp kalıdı, uçaklığa geçe tecrübelik mi? Tecrübelik mi bulup kalımız? Aslı maaşlan bunda kılımız cümü. Bu bir katım emez, ikinci katım yolu kuşun bu işe digen de ki. Demek ki bu ceryallah elbette. Hem de yalgız kaldık, yalgız mağduk digerlik hem de bir hıl naitim bir aciz bir çaralet küçüp kaldık digen gepemez.
1: Doğru.
0: Muşu şu yavaş körüktün özümüz yalnız ütüp ketkendin kiyin jürkümüzden hıl çoğunlap kağallıkını hıl hıl bir işlani özümüzden küçük dayını pel kılalaydı kılalaydıken ben o ben mu muş işler ben yüzlülerleydiken ben o ben onda aciz emmezken tuhmancı mu ay ben çoğunluptu ben bal emmezken bence mu diyen bir köz kıraşlar kep kaldıgallıkımızdan ibaret şuna mezmunlar sözden gendek bu kaldı ya
1: şuna oldu
0: canım şuna oldu
1: aşu her bir qetimlik aşı yalğız meni səpirimizdə bulmaydıqan şundaq bir yollarını biz doğru kəp qalğanda şu yalğız meni səpirdə özümüzdən şu siz degəndək həqiqətən çoğub qalğanlığımızı pişib yetilib qalğanlığımızı biləlidikimiz demək əmdi turmuşumuzda bundaq besib ötüşki tegişlik boğan nurğun yollar buluş mümkün bəzi yollar əmdi şu çoğlanın ya ki ailemizdikilərinin Əmrahlıqı da bolsa bəzi yollar bu məzmunumuzda deyilgəndək özümüz çoxum yeki yigana yalğız besib ötüşkə tegişlik. Aşu bizgə kəp qalğan beşimizə kəlgən şu azabdımı özümüz öz küçümüzə, qaysarlığımızə tayınıb çıxmasaq bolmaydığan bir azabla olub qaldı. Şunasqa yalğız məngəsqə toğur kəp qalğan yollarda çoxum qaysarlıq bilan özümüzə işəngən halatda məngəsni tavsiye
0: kılmıza dosturmuşum. Hoş dostlar bu mezmun doğrusudur mu dosturumuz bilen yakşı ortaklaşkan bulduk. Belki dosturumuz bu mezmunu anlığandınkin yani özgü təsiratlığı köz karışlığı kegen buluş mümkün. Üzanlarının bu mezmunun ağın təsirat köz karışlarından biz bilen ortaklaşını halı sağlığa organ supumuz FM1079 sadece mülazimette uçurlarınlarını biz bilen ortaklaşanlar buludu dostlar. Hoş onda olsa hani ondan sonra dostlarımız, mezmurlarımız avas koskucu bana aralıkta yani devamlı taleplerini uğurlaydı. Hem de kip kalan nakşılarımız var.
1: Üçüncü numarada Şirali Gani uğurluğun Yar Gül namlı nakşa.
0: Dördüncü numarada Kamerudun Tursun icrasıdaki Bir Gül Yar namlı nakşa.
1: Beşinci numarada Kamil Celil uğurluğun Köre Edep geldi. Hem Katarlık Müştürt'ten nakşımız kap kaldı.
0: Şunda hani ondan sonra yokurku nakşılardan üzerine yaktırıp yakış görüp anlaydıgan nakşılarının abiyamızda pegen İşkidin tört küçü boğan reddertip numarını ve yaki yakış gögen şu nakşının ismini bir vasıtlam organ supumuzu yollaşı arkalık nakşı talep kılış anlayın kızgın karşılığımız. Şuna kılıp hem işkinci bulup talep düşken nakşı Alican Aksop icrasıdaki 18 yaş namlık nakşı diye.
1: Şunda.
0: Ondan bu talep numu dostlarımızdan talepleri gibi inan onunlaydı yaktırıp anlı gaysiler dostlar.
1: Şunda huzurlan gaysiler. Bu nakşının muhşeşli Yasincan Katarlılık dostlarımız talep kıptıken.
0: Kani ondan sağ anlaydı ya.

Hoş geldin Mira. Şimdi akılıp bana Kemir'den Tursun icrasıdaki Börgülü Yarınamlık nakşını mı? Talepler binanın uğrulup bulduk. Şunu bilen alınca hakkımız ben kalan nakşlarının hemisini talep kılımın deyip taleplerini eve atıp durup. Onun başka yine devamlı koşu birinci ağız yolları da ketit yolları bilen kesiyordukan yolu yazdırdın. Ütüp bana hem de İvrgol yolu bilen kesiyordukan yolu yazdığımı kep kaptı. Şıklıp yol boyu sağladı. Signal çırakladı maşını köpe. Ondan sonra yine devamlı taleplerin uğrulaylı dostlar. Hem de işareli gini icrasıdaki Yar Güllü Anamlık nakşını diktanlığa sunumuz dostlar.

0: Hoş Almira, onda olsa en ahırkı növette huzurumuzda bulvatkan Kamil Celil icrasıdaki Kürey Dep Geldim namlık nakşı bilenle bugünkü programımız ne ahırlaştır balaydı ya.
1: Şundan kolayla dostlardım uşurlar keptiken Osman Malim'i yolladıkken bana kitotkan yollarına aydıravanken ha.
0: Şundakken ne de kitotkan mı çıkmadı o meninki de kapkar oğlu.
1: Bunda yol kakıran.
0: Şu işten düşüp mangan okşaydı ha. Bol rahmet uçurumuzga. Diktiniz devamlı radyoda bulsun. Onda asan muşun akşı bilenle dostlarımız bilen.
1: Bağlıqan yakının ağız kuşkandan mağlağı rahmet dostlar mağaysıla. Bugünkü programının muhariri Abdüvali Muttalib.
0: Mesul muhariri Aykız Ahmet.
1: Nazaretçi Amina Muhammed.
0: Program riyasetçileri Almira Samet bilen Abdüvali Muttalib.
1: Hayır hoş dostlar. Misakil akıtım programımız görseyli.
0: Hayır hoş. Aman bulunlar dostlar.

0: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
1: Partiyanın millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
2: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.
3: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyeniş enimizini östürüp, aile elektir saymalarını doğru işli deyli. Öğden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tegişlik üskünelerini toktan ayrı ve deyli.
4: Tez yollanmanızı ışıkımızdan aldım, koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup eriverim. Alimen.
5: Kaşlayman.
4: Alimen.
5: Kaşlayman. Alimen.
4: Kaşlayman.
5: Alimen.
4: Kaşlayman. Oy, ehliyat tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
6: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sınınca ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asır aşkımı köprek kemul bölüp koyun.
0: Kanunçuluk ruhunu evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini kovdaylı.
7: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen teknikide yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen teknikide yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakıt saadet geldirip, ilim pengi hürmet kılaylı.
8: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.

0: umumyüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: Piçi dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, nadunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla.
3: Çıkıp şahsi itinlerini yakşı saklanla.
2: Balıların bihaterligini kovdap, hemmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
1: Beijing vaxtı saat 19.
4: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Ahletni halganç taşlaman, doğru cayga koysak yeni baylıqa aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
5: Ey, mana değme! Ma aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kandı? Ey, yol yine tosuldu mana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınavlığı düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de aldıraksallık kımman, çeçilman.
5: Işık keçikliğen buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vaya tezirak haydi, kötüpe keteyço.
3: Her dakikada, her hıltallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de tale sınaş psikikisi de bulman.
5: Sepergi çıkanda bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
3: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'ni bihater heydesini tanılan.
5: Bihaterlik yeni turguzun, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, pardak iradesinin nopozunu koğduğallık.
6: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim penli kızgın söyüp, ilim penge hürmet kılaylı.
1: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çın durup, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işe aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jungochi sosializm yo'li

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçeyteyli.

0: Dostlar bizim bu programımız her düşenbe günüden cuma günü geçe düştünkin Beijing vakti 7'den 8 geç 1 saat bir vasıta anlatılıdır. Bizim Beijing organ süpümüz FM 1079 muş 1 saat program vaktimizde sizler cuma lazımette.
1: Şunda anlık uçularımız muş 1 saatlik bir vasıta anlatışı vaktimizde bizim Beijing organ süpümüz FM 1079'a muş özür ki tuatkan yol bilekler yol katına şahvali onun başka may kacılaş gaz kacılaş punktlardaki ahvalladın dosturumuzu haberdar kalışını kacılaş punktlardaki ahvalladın dosturumuzu haberdar kalışını yapmak için boğan dosturumuz bu sanlan nakşının ısım bilen uğurluğu için ısmını tuluk doğru yolla şekli arkalık nakşitelep kuva sanlamı buludu. Bizden ve işin organ süpümüz FM 1079 muşu program vaktimizde sizler için mülazimette.
2: Yeah, 我的心情啊，格外的激动，歪歪歪歪。

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaşqızıq liniyisi proqramımız da davamlaşdırıbız. Bunu tutmaz, bunu tut. Muşi mədəniyyət şərqi qərb yollardan maşta yıqım cıxlap qaldı, digən fikirken, ha? Rəhmət. Bir yerdən çıxıb, muşu...
1: Beşinci başlangıçtan
0: aldık ya, ha? Beşinci başlangıçtan aldı da. Koş yılın işte, maşına kımcık ya dostlar. Yollar tosuşlar, bak ya hazır çeyacım o. Bulu da ablamaya tızıma devamlı kuşurlarınızı evvel için uzun ümit kılımız.
1: Şundak.
0: Ve işin organı süpürümüz sizler için mülazimette dostlar.
1: Onun başka Mehmetcan dostumuz Guangdong yoldan uçur yolu yaptık ya, Guangdong yollarda hazırca maşına kımaz ki yollarına aydıravanken dostlar.
0: Onun başka Fatigül dostumuz Muşu Yingbing Dadao.
1: Merhaba yolu.
0: Merhaba yolu bilen Beijing yolları kesken signal çıraktıken dok. O signal çıraktı mı? Şimaldın canı kuvağın yönlüşken maşına kımcıkken.
1: Oy rahmet dostlar, armağaysla.
0: Rahmet armağaysla dostlar, devamlı kuşu oranlarını kütümesin.
1: Şundak.

0: Dostlar, xayirli səfər qatnaş qızıq liniyisi programımız davamlaşdırıqatımız davamlı uçurlar qavatıdır. Alqamcan dostumuz qəp qarşılamız. Alqamcan bu işi şərt signal çıraq rahat bağdın çıxan yolun işini uçura bətib gəp bu yol bölgədə maşinə qimi xeyli cıxılabdı dostlar cümə.
1: Şunlar
0: rahat bağdın çıxan yolun işdə.
1: Dostu
0: işlə başlanıbdı da qoysaq mı boğduk? Bu işi doğru çocuğundan qarşısınız mı
1: uçurak çıxıq. Çıxıq maşina.
0: Rahmat Alqamcan Armağaysı davamlı uçurumuzu kütümüz. Ondan da dostlar tövende bir kançı kısıkı elan teşvikatla bay. Elan teşvikatla denge programımızın mazmurları davamlı işidir.
1: Help bu agent qa qomul naqshlarini voyiga yetkazib aytgan marhum Adiljon ning naqshlaridan olmaymiz moriyasi chala debdi.
0: Buludu anda osmuş e'lon tashviqotlardan keyin bu talimingizni o'rinlab beraylimi?
1: Radioni o'chirib atmang, chastotini yutib atmang. Sal turib qaytib kelamiz, ha?

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yoylaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıktan kadirleydiğen yürekler. Açlıktan kadirleb sırayla.
2: Jonghua milleti ortak gövdesi enini müstehkemleş asasi liniyesini çın tutup, Jongochi zamanı vilaştırışının Şinjang sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
3: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
4: Siz yollanmanız geldi. Efendim, postalkınız geldi. İmza koyup elime verin. Alimen.
5: Kaşlayman.
4: Alimen.
5: Kaşlayman. Alimen.
4: Kaşlayman.
5: Alimen.
4: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi o. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
6: Tez yollanma, her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sınınca, ulan ne gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olmalı koyun.
7: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bir eyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işkaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bahırın eyli.
8: Kanunçuluk ruhunu evşaldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini koğdaylı.
9: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
10: Ot apitida aldını eliş asas, hayatlık hemmeden ala.

0: Batlık, mukımlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanların göğsünü yiyişten naçar hahişini tüketeyle.
1: İki dostlar, bir hatalık selkarmanla, bir hatalık sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natonuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
2: Torgu bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
1: Balıların bir hatalıkını kovdap, hemen yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
3: Jonha milleti ortak gövdesi engine müstehkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgari süreyle.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki tekimi zic uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik savaşlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerge işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlani yakşı saklanla.
1: Balıların bihaterligini qoldap, emmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
3: Dövlət xəbsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldın şərti. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xəbsizliki eynini əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xəbinin aldını alaylı və tügütəyli.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
4: Katnaş bir hatalikini köyünümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
5: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulunur.
6: Uzak tarihi müsabıda, mən mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qaytı gayret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
8: Cumhurbaşkanının kat götürüşü için okuymen.
6: Oxşaş bolmagan yıllardık

0: Qandaq bir avazını anladım. Ahalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqa səbəb qıldı.
1: Siz aldığınız qılma alaysız, çikiniş yolunuz yok.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
2: Topni 4-3 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzel səyibsini açdı.
3: Qurmumuqdın stanokçı. Tokyo'dan zapçaslağıca hemisi kalbimdeki senle boyunları.
0: Devletin muhim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
3: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal olsun kutulup teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkuzup kreş kılgıcıladın bulaydı.
0: Vatanını suyuş her bir Jungo'luğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
4: Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yenikiltiş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini adileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
5: Hemmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlerle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçük başarayla. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım verişdek cunhua güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
6: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
7: Ahletni halganç taşlaman, doğru cayga koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
8: Ey, mana değme! Ma aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kanda? Ey, yol yeni tosuldu mana.
7: Her günü okşaş bulmağın sınaklığa duş gelirsiniz. Abdumobil heydigen de aldıraksallık kımman, çeçilman.
8: Işık geçikliğen buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vaya tezir akay da kötü
7: bir... Her dakikada her hıltallaşkı duş gelirsiniz. Abdumobil heydigen de taley sınaş psikikisi de bulman.
8: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci oranına koyun.
7: Özünüz ve aileniz ikiler için Abdumobil'ni bir hatar heydesine tanılan.
8: Bir hatarlık emi turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı. Mama değme. Ma aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kanda? Ey, yol yeni tosuldu bana.
7: Her günü okşaş bulmağın sınaklığa duş gelirsiniz. Abdumobil heydigen de aldıraksallık kımman, çeçilman.
8: Işık geçikliğen buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vaya tezir akay da kötü peket etçü.
7: Her dakikada her hıltallaşkı duş gelirsiniz. Abdumobil heydigen de taley sınaş psikikisi de bulman.
8: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci oranına koyun.
7: Özünüz ve aileniz ikiler için Abdumobil'ni bir hatar heydesine tanılan.
8: Bir hatarlık emi turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
9: Partiyanın şallık nuri kançanını yorutdu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
10: Jungo Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat eçivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler iştifaklıqı yaxşı.

0: Qadirlik dostlar, Qomul Radio Televiziya Stansi Uyğurcu Universal Radiosu'ndan alış bir vatımız. Alavatqın ala stansımızdan bir vasıta anıltılı vatkan.
1: Xayarlık sefer, Qatnaş Qazaq Lenisi programı ise anıltışımız devamlı.

0: Şundan kılıp sel sakılsak mı uçurla kemi diyemdi programımızın bir şartı yüktü olamda.
1: Şundan kılayla bugünkü programımızı yaktırıp anlığan yakından ağız koşkan emanlığa rahmet dostlar mağaysıla.
0: Bugünkü programının muharriri Almira Samet.
1: Mesul muharrir Ahad Abdurrahim.
0: Nazaretçi Dilşat İsmail.
1: Programı riyasetçileri Ahad Abdurrahim bilen Almira Samet.
0: Hayır hoş dostlar, artık programımız görüşürüz. Aman bulunlar.
1: Hayır hoş, aman bulaylayın.

0: Чонхуа милләтен ортак гәүдәсе яңгыны мустахкемләштән ибарат асасы линияны чын көзләп, чонгучы заманы вилашкан Шинҗан әмәлиятының яңа сәхифәсен.
1: Бехатерлик яңгыны пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатырының алдын алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыпын төгәтәйлек. Бехатерлик юлын игиләмәйлек, тосып коймайлек. Ciddi ahvalda tarqaqlaşış bilimleri ve maharetini egilip, bexatar işlep çıkırış müdafiyat sifini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıki ahmiyet verip, ciddi ahvalgı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırayla.
0: Халықны мәркез қылған тарақият идеясы де чың тұрып, әр милет амының ерішіш туйғысы, бәқт туйғысы, бейхатарлық туйғысыны өзліксіз ашырайлы.
2: Güzel Şinjan qurup, vatan arzusunu birlikte işe aşırayla.
3: Mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
4: Milletler İttifakı Terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
5: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
6: Katnaş bir haderlikini köyünümüz gibi yüksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
7: Asasi kanunun nopozunu koğduğun. Asasi kanunun nopozunu koğduğun. İradesinin nopozunu koğduğunluk.
1: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pentechnikide yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pentechnikide yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim bende kızgın söyüp, ilim bende hürmet kılaylı.
7: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni iş kaçırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çekilip, yavayı hayvanlarının göşünü yiyiştek naçar xahişini tüketeyli.
2: Kiçik dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
3: Öyünü yalğız bir işenmanla.
2: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanla, şüp getiş xavifi bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını kovdap, hem bir yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
4: Zemin, koyaşka bağrını kern aşkanda, kar leylisi, poreklep içiler. Muhabbet bilen, Şincan'ı kucaklığında, Adem, tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar bir-birge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar, rendar zeminli. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Beht. Sözümren gül çeçek.

0: Kuşlar birer güzel ümit mi? Yeşil kelgüsü hemrah, kümüş rem arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur birer şehirge. Tabiat soğukısının turmuşumuz kırdı, şiirin temge. Tianşan, kimi mevcudat, şer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Beijing vakti saat 20.
2: Örmelik radyo anıgıçılar. Çongane teşvikat programımızı yaktırıp anışanlarını kızgın karşılayalımız. Ben Bilalcan Kağar. Radyo anıgıçılar. Biz bu kıtımlık programımızda dikkatini çoğunkur katlamda ziddiyetki merkezleştirip vaziyette sistemlik biz şahsıl kılıç tedbirini planlaş mavzuluk makalını anladığımız. Mevkani Şincan'ın rayon ehvalıgı koyuşta cezmen ıslahatının işki logikisi ve devir talibini çoğunkur ilgilep dikkatini çoğunkur katlamlık ziddiyetki merkezleştirip vaziyet sistemlik biz şahsıl kılıç tedbirlerini planlap cesaret bilen cüngacı zaman yulaştırışının Şincan emeliyeti de seltenetlik sahibi bütüş gerek. Islahatın umumüzlük çoğunkurlaştırış, yukarı süpetlik terakiyat kütörükkü buluş, cüngacı zaman yulaştırışına algısıl yetiştiki tüp erketlendirgü çekiş. 15. 5 yıl mezgili sosyalistik zaman yulaştırışını asasi cihetin işkaşırış aldın kılığa varıslık kılıp, kiyinkiler yol açılgan muhim orunga ilgi mezgil. Partiya 20. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığını da cezmen ıslah kılış, yanılık yaratışını tüp hareketlendirgücü kuş kılış için durup, devletini idar kılış sistemisi ve idar kılış iktidarının zaman bilişini sicil algısıl yetiş gerek deyip çoğunkır görüstüldü. Merkez İktisat Hizmeti Yığını da yanımı ilgirilgen halde ıslahatlı ötkelgi hücum kılış için durup, yukarı süpetlik terakiyatından hareketlendirgücü küçü ve hayati küçünü aşırış noktalık vazife kılınıp, ıslahatını çoğunkırlaştırış için emniyet yönelişi ve yolu aydınlaştırıldı. Abdunum Rayullah 10. Növetlik Partiya Komiteti 15. Umumi Yığını da ıslahatını umumizlik çoğunkırlaştırış ötkiliği hücum kılıp, yukarı süpetlik terakiyatının işki hareketlendirgüş küçü ve hayati küçünü orgutuş istiratiyelik yadroğu koyulup oralaştırma kılındı. Mevkani Şincan'ın rayon ehvalıgı koyuşta cezmen ıslahatının işki logikisi ve devir talibini çoğunkır ilgilep, dikkatini çoğunkur katlamlık ziddiyetki merkezleştirip, vaziyette sistemlik biz şahsıl kılıç tedbirlerini planlap, cesaret bilen cüngacı zaman yulaştırışına Şincan emniyeti de seltenetlik sahibi tutuş gerek. Islahatının işki logikisi ve emniyet metodologiyasını çoğunkur ilgilep, Şincan'ın ıslahatını umumüzlük çoğunkurlaştırışını sistemlik planlaş ve algısıl cidiş gerek. Şincan'ın ıslahat, terakiyat, mokumlukkı dair türlü hizmetlerde kolgu keltürgen neticeleri negizden itkanda, Başucu Xi Jinping'den üsüpti bilen rol tutup yol başlığalıkının boğaldı. Negizden itkanda, Xi Jinping yeni devir cüngüç sosyalizm ideyasından ilmi yetekçilikiden boğaldı. Yeni devirdeki partiyenin Şincan'ın idar kılıç tedbiyerini toluk, delcayda, umumizlik izcilaştırıştı için turgalıkıdın boğaldı. Başucu Xi Jinping'den ıslahatını umumizlik çoğunkırlaştırış doğrusudaki bir katar yeni ideye, yeni karaş, yeni hükümlerge çoğunkır markizmlik meydan, nokti nazar ve usul mücessemlengen. Stratiyelik tepekkur, tarihi tepekkur, diyalektik tepekkur, sistemi tepekkuri, icadi tepekkur, kanunçılık tepekkuri, tövencek tepekkuri sındırılgen bulup, Şincan'ın ıslahatını tüp kolunma bilen temelidi. Siyasi yöneliş ve kımmet meydanını çın saklap, ıslahatının puhtıkadan bilen uzakçı davunuşuşuğa hakiki kapalılık kılış gerek. Şincan'ın ıslahatı da baş orunda turduğunu, siyasi yönelişine doğru ilgileş bulup hesaplanıdı. Cezmen katli tevrenmey, partiyanın umumizlik rehberliği de çıntırış bosa, ıslahatlı ötkelgü hücum kılıp, kıyınçılıklarını yeniş, muhabbiyet kazınışından tüp kapalıdı. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idar kılıç tedbirini, toluk, delci ayda, umumizlik izcilaştırıp, onu ıslahat emeliyetinin baş programımız kılıp, Şincan'ı kanun boyunca idar kılıç, Şincan'ı itbaklaşıp mukum kılıç, Şincan'ı medeniyet arkılıp uzuklandırış, halkını beytip Şincan'ı ronak taptırış, Şincan'ı uzakçı gülendirişini sistemlik gerek. islahatı cezmen.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımı sile. Şincan Haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 25. günü, Düşembe.
1: Aval, avarayıq nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin əd günüzgecə Qashqar vilayəti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayəti, Qumul şəhərinin qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əd günüzgecə hava açıq bulub, tövən temperatura 11 selisiya qradus, yukarı temperatura 25 selisiya qradus bulud.
1: Əndi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, bosh shuji Si Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yini o'rganib, izchillashtirib, bexatar ishlab chiqarish va kuzatishga asosan tuzatish xizmatini olg'a surishni o'rinlashtirdi. Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik guruhi 16-chi turkumda ammo boshqilgan 43 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirdi.
0: Dabçelip eğitim gazel temizdi ki, ikinci nöbetlik Cungu Şincan Halık Seniyeti pesle başlandı.
1: Cansu ülkesi Şincan'ı yardan bir iş mebliğini İli Oblast'ın

0: xarabilik küre qadimi şehri xarabısını tonuşturumuz. Emdi xəbərlər anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Autonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti bugün çüştüm burunu yığın açdı. Autonom rayonluq partiya komitetinin şücüsü Çin Şaucan yığınğı riyasetçilik qaldı. Yığında baş şücü Xi Jinping'nin Sənşi ölkisi Çangji şehri Çin Yuan nahiyasıdaki kömürkandı yüzbergen gaz partlaş hadisi doğrusudaki muhim yol yorukunun royi çonkuru öginildi, zıçırlaştırıldı. Bütün autonom rayonunun beyhatar işlep çıkırış hizmeti yanımı ilgirilip orunlaştırıldı. Yığında monular təkitlendi. Başşuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun royini çonkuru öginip, zıçırlaştırıp, o hadisinin çonkuru savak elip, halikini, hayatlıkını hemedin ela bilişti çıntırıp, her vakit hatırcan bol almaydıgan mesuliyet duygusunu küçeytip, beyhatar işlep çıkırış mesuliyetini kattık emeliyleştirip, noktuluk kesip sahalarının beyhatarlikini nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, eğer fevkulatlı zor hadisinin katli aldığını elip, her millet amısının hayatı ve mal mülük beyhatarlik Pütü hizmetini puhtu kanat yedirip, zor yoşurun xavip ve apet keltirip çıkırdıgan, yoşurun amilini umumi yüzlük alıkoymay, bir mi bir tekşirip, yepi kalkılık tüzeş tüzetişke türtükke bulup, kanun nizamı kılap kılmışlarına küşlük tedbiri bilen kattık zerbe verip, küşlük çöçtüp mahiyetlik, beyhatarlık seviyesini üzüleksiz östürüş. Noktalık sahalarının beyhatarlık aldığını iliş tizgirleş doğrunu zışlaştırıp yol katnışı, medeniyet sayahat, hatarlık amıvi boyum, ot müdafiye, kuruluş, amıvi beyhatarlık katarlık sahalar için katılıp, her tarafına bütün zincirlik başkuruşunu küçeytip, beyhatarlık yuşurun hafifini vaktinde tüketip, hadisinin menbeden aldığını iliş tizgirleş. Tabii afetten müdafiyeleniş, afetki takabül duruş hizmetini çın tutup, yer devreş, kelkün, orman, otlak, ot, afet, katarlık, hayıp katarlarga yakından dikkat kılıp, asasi katlamı bir vasıtı yetküzlediğen signalı inkaz kaytırış ve zılap ehval inkaz kılış mekanizmini mükemmelleştirip, ciddi işlerine takabül duruş gücünü aldığı yetkep çayılaştırış, ciddi işlerine takabül duruş maddi eşyalarını, zapas teyyarlaşını yanımı küçeytip, kutkuzuş, bertaraf kılış iktidarını hakiki aşırış gerek. Erdericilik partiya komitetleri, halk hükümetleri, tevellikini başkuruş mesuliyetini hakiki zişürüp, beyhatarlık tedbirini emelileştirişki türtükü buluşu. Sahala, tarmakla, nazaret kılış başkuruş mesuliyetini emelileştirip, üç başkuruş, üç cezmen telpidi çıntırıp, teşbütü şekilde nazaret kılış başkuruş iktidarını aşırışı. İşlep çıkırış ticaret orulları, asası gavdilik mesuliyetini ada kılıp, varlık hadımlarının beyhatarlık mesuliyet tüzümünü emeliyleştirip, ten tutup ortak başkurup, beyhatar işlep çıkırışının puhtu müdafiye sepini hakiki müstehkemleşe gerek. Yığında merkezinin közütüş kayıtma inkaz fikri asasen tüzetişini emeliyleştiriş ehvalı doklatı anlat ötevdi. Kiyenki kademdeki hizmetle muhakimi kılınıp orullaştırıldı. Yığında bunlar təkidlendi. İşkinin tikleşinin hal kılgıç ehmiyetini çonkuru özleştirip, işkinin koktaşını kattiği iş kaçırıp, baş şuci Xi Jinping'nin közetiş hizmeti doğrusudaki moyun bayanlarını çonkuru ögünüp, zıçılaştırıp, közetişki asasen tüzetiş siyasi mesuliyetini zimmeyi elip, nişanını özgertmeslik, ölçemini tövelletmeslik, salmakını acizlatmaslıkta çıntırıp, merkezlik tüzetiş mezgilinde kolluğu keltürülgen neticelerini sıcıl müstehkemle ve çonkurlaştırıp, kiyinki tüzetiş hizmetini puhta tertiplik yakşı tutup, tüzetiş neticesini cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikini kovdaşta ve ebedi emirlikini kovdaşta, cunha milleti müstehkemleşte, yukur sübetlik terakiyatkı türtükü buluşta, halkının bəxt saadetini ilgi sürüşte, teyhimi yakşı namayen kılış. Ölçemini çıntıştı çıntırıp, tüzetiş süpet ötkelini çıntı tutup, ötkelden ötüviliş psikikisi, boşanlık kılış royi halatını yenip, yüzeki tüzetiş, sahtı tüzetiş, eplep setlep tüzetişten katli saklanıp, tüzetiş neticesinin, emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıfının ütelişine hakiki kapaletli kılış. Türk'ü ayırıp alığı soruşunu küçeytip, tüzetip bulgan meselelerine karallık kayda karab çıkıp, yoçuklu vaktini tekşürüp etip, kemtiklikini toluklap tüzetiş ünümünü mustahkemleş, yükseldiriş. tamamlanmagan tüzütish vazifesige çıngadılıp, ahırgıç tutup etraplık teltüküz, caydı tüzütişke mıhkıkış royu bilen hakiki kafaletli kılış. Neticilerden faydalanışını çoğunkurlaştırıp, küzütişke asasen tüzütişini, kündürlük hizmetke, ıslahatını çoğunkurlaştırışka, partiyanı umumizli katık idari kılışka, rehberlik bensi ve kadrla koşunu kuruluşunu sındırıp, 15. 5 yıllık iktisadi içtimai terakiyatını alığı sürüşke birleştirip, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idari kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırıp, terakiyat bilen bir hatarlıkını teyhim yakşı bir tutaş pilavlaştırıp, Allah'ta ünümlük tüzütüş neticesi bilen Partiye Merkezi Komiteti ve her millet kadrları anmasına razı kılarlık cevap kağıdı tapşırış gerek. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
0: Әмді мәркезінің экология, мойы қолдыш назаратчылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Автоном район бүгін Merkez Ekologiya Muhit Qoğutash Nazaratçılık 7-nji grupsi 16-nji türkümde bejiriş kitapşyrgan noqtlyq diqqat qiladigan 4 deloni öz içige algan, amma başqalgan 43 arzet delosini tapşyryp aldy. Bunun 40-ı telefon arqalyq, 3-ı xat arqalyq başqalangan. Bu 43 deloning 20-si Ürümçi şäheriniň, 4-ı Eli-Qazaq Awtonom oblastynyň, 4-ı Sanjy-Quysu Awtonom oblastynyň noqtlyq diqqat qiladigan delo 1. 4-ü Qashqar viloyatining noqtliq diqqat qiladigan delo 1, 3-ü Tarbag'atay viloyatining noqtliq diqqat qiladigan delo 2, 2-si Bortla Mongol avtonom oblastining, 1-i Altay viloyatining, 1-i Qarmay shahrining, 1-i Turpan shahrining, 1-i Bayong'ulon Mongol avtonom oblastining, 1-i Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining, 1-i Xotan viloyatining. Bu türkümde bejirişke tapşırılgan erziyet delolarını Muayit Bulgaş Ahvalı boyucu türüge ayırganda 60 Furanı Bulgaş delosu 14, Şalkın Arkılık Bulgaş delosu 11, Kattık Taşlandık Arkılık Bulgaş delosu 6, Ekologini Buzgunçılı Kuşçırtış delosu 2, Buzgunçılı Kuşçırtış delosu 4. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 5-nji ayning 25-nji kunigacha 16 türkümde noqtliq diqqat qiladigan 62 deloni öz ichiga olgan, ammo fosh qilgan 810 deloni avtonom rayonning bejirishchiga topshirdi. Buning 690-i telefon orqali 120-si xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqalar belgilimi bo'yicha bejirildi.
1: Stansımız kabri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 5-nji ayning 16-nji kuni 7-nji türkümde amma fosh qilgan 60 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 8-i aloqador belgilimlarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu türkümdeki amma fosh qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Şinjan Uyghur Avtonom rayonluk xalq hukumatining to'g'ri vekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Stansimiz xabari. Katta madaniyat yig'ilishiga qatnashib, nodir san'at nomerlaridan huzurlanaydi. Anar guli ichilib, qalb boshliq mehri kuchaydi. Jonqo zimini shodlik kuyiga cho'mdi temisidagi 2-chi navbatlik Jonqo Shinjang xalq san'ati fasli tunugun kech Ürümchi madaniyat markazida boshlandi.

0: Aştırılıp asasi katlamdaki 1200'den artık halk sanatkarı nöbet bilen sahneye çıkıp bütün hissiyatı bilen oruladı. Şendong ülkesi Hızı şehri Cüye Nahiyelik Medeniyet Sarayı'nın başlığı Wei Yujing mündak dedi. Biz bu kıtım yerli halk müzikisi Şi Cüye Tiyatri Cüye sanatini asası amıl kılgan devlet derecili gayri maddi medeniyet mirası türü bulgan Şendong'un Garbi Janubi Dumbak muzikisini elip kelip, Şandong'un mol rengdar xalık sanatini namayan kıldık. Caylarının numarları özgeçü pusluk ve iyi. Yarkın noktaları köp olup, nek meydanda tamaşıbılarga çökmü şekildeki görüş, anlaş, huzuru belişledi. Beycan'ın katlıklık bilen, evrişimlik marası yukurulgan kol vak nakısı da, kiminin herkeçen ağlatı bilen artistlerinin kamçık oynatman cesuranı kıyafeti, epçillik bilen eksi ettirildi. Guangdong'un yingo usulü tolumu heyvetlik bulup, usulçula bolku vurup usulü oynap, caranlık, küşlük, avazda, çambaşçılık bilen nakış usul bir gevdileştirildi. Köp kıllaşkanı sanat uslubi özara uçuruşup yugurulup, Cumhur Münevver Enenvi Medeniyetinin kent çonkur mezmuni ve mol köp kıllıkını canlık namayen kıldı. Tamaşıbın çınışın en mundak dedi. Halk sanatı zamanıvi uslubda repetisiye kılınıp, zamanıvi amılla enenvi sanatki sındırılıptı. Bunun halk medeniyetinin zamanıvi hayatı küçünü his kıldık. Oyun ahırlı şey diyende, dapçelip ettim gazel namlık faaliyetinin başlığımı naksisi yanırdı. Oyun koyuşku katlaşkın varlık hadımla, kol tutuşup usulugu çüşüp, bütün vücudu bile naksi etti. Herkes can ritim, şadiyanı keyfiyat, bütün meydandakilerini hayacan kısılıp, nek meydandaki tamaşıbıyla bes beste katlaştı. Tamaşıbın saniye erken mındak dedi. Ben Şincanlı tuğulup özken köpçülüklerin nakşığı keltürüp usulluğu düşkününü görüp ihtiyarsız usulluğu düştüm. Belki hoş buldum. Nakmeydandaki Tamaşıbın beyi yün mındak dedi. Her millet karındaşla bir sahnede senetinin güzellikini milletle iştifaklaşı bir aile kişilerden buluşunu teyhimi muhimi ve mayyan kıldım. Devletimizden barğansırı yakışı buluşunu ümit kılımen.
1: Әмді мегер мұхаббетке толған тияншын, Шинжанғы нешалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Жаңсу өлкісінің Шинжаң үлі областығы нешалық ярдан беріш алдың қысып құмандалық штабы, Шинжанғы нешалық ярдан беріш мәбліғіні мәдәнет саасығы сыжыл майылаштырып, шөжайның мәдәнет ішілері вә кәсіптірінің жүш ұрып рабажылышыға үздіксіз түрткі болды. Toqustara nahiyasida Jiangsu'ning iliq nishonliq yordam berish Suju Jiangjiagan Shinjiangga nishonliq yordam berish xizmat qurupsi mablag' silib onar dansi kitob o'qish uyidan 104 ni qurdi. Bu nahiya bo'yicha barliq yez bazar mahallalarni qoplab kech kunduz ichib etilgan ommaviy kitob o'qish sistemasini barpo qilib shahar yezi aholilarining atrofidagi kutubxonaga aylandi. Toqustara nahiyalik Jiyang o'tir maktabining o'quvchisi Mali mundaq dedi. Muhit barg'an sir yaxshilandi. Biz tanlayolaydigan kitoblarimiz ko'paydi. Kitob o'qish o'yini bak yaxshi ko'rman. Bu yer bizning nazar doirimizni kengaytirdi. Jiangsu'ning ilohiy nishonlik yordam berish Nanjing Jiangning Shinjiangga nishonlik yordam berish xizmat guruhi Tekes nohiyasiga 30 million yuan madaniyatga varislik qilish turini yo'lga qo'ydi. Bu, Tekes nakiyasetki yeğen muzeyi ve oyun koşuş merkezi kuruluşunu öz içi kaldı. Onun da, tenç görgesme bilen herkesten oyun koşuşunu birleştiriş endiyesinde, Şucay'nın medeniyet tomorunu canlılık dağımlaştırıp, medeniyet bilen sayahatini yuğuruşunun yeğen yer belgesini berpa kıldı. Tekes nakiyelik medeniyet tenterbiye, radyo televiziye ve sayahat idarisi partiye grupsinin azası, medeniyet yadıkarlıkları muzeyinin başlığı, Huang Jiangyong mundaq dedi. Muzeyni manzira yollarını tutaştırdığan, mədəniyyətini üstüge alıdığan yadroluq tügünge aylandırıp, sayacilərini toxtaşqa, çoğunqur his kılışqı cəlib qılıp, Şinjanğı nişanlıq yardan bir nəticələri bilən, hər qaysı millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşunun güzəl mənzirisini iniq namayan qılımız. Künəs nahiyyəsdə, Jiangsu'nun iliq nişanlıq yardan bir Yangzhou Şinjanga nişanlıq yardım birş xizmet qrupsi Xan sülalesi dövrigi täbe tarixni çoŋqur qezip baş temi meydanı barpa qilib Yangzhou

ipek ve otlak amıllarını yuğurup medeniyet sayacılı kesbinin terakiyatı türkü buldu. Yangju, Şincan'ın nişanlık yardım bir hizmet grubusu almıştırış emkarlık başkarmasının başlığı Sao Hau mındak dedi. Bu meydan tükkenin erye

0: Millatlarning oralishi, almashtirishi, yo'g'urlishni texim yaxshi ilgir surgisi. Jansonning iliqi yordam berish oldinqisab qo'mondonlik shtabi 3 yildan buyon jami 22 ommaviy madaniyat bazasini yordam berib qurib, 600 nortiq san'atkorni tashkillab, adabiyot san'atni 5ga kirgizish faoliyatini qanot yoydirib, turli o'zgacha madaniyat sayohat faoliyatlarini o'tkazib, Jansu ilik do'stligini madaniyat almashtirish jarayonida texmo cho'nqurlashtirdi.
1: Endi go'zal Jungu safari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansımız haberi. Şincang 1. Avgust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi bütün yıldaki hava süpüte ela bolgan oturucu gün sani 300 gündün Zavut rayonunu kökertiş nisbeti 51%'din. Sanayet sayayeti menzir rayonu kütüb algan sayayetçi 60 bin adam kıtımdın eşitek muhit koğdaş netice kağızı tapşırdı. Zavut rayonu'nun kırgende yolunun iki tarafında deldarakla sahi taşlap dursa, çımlıkla retler kırıklılgan bulup, işkanı binası yeşil deldarakla arzı közge taşılınıp durattı. İlgiri bu Polat Ömür Karakhanısının su işiltiş meselesi kona çoğun kıyın meseleydi. Şincan 1. Ağust Polat Ömür Goroyi Çeklik Şirketi 200 milyon yuan giyikin mevdak selip, Şi Yuyen Paskyonu su bir taraf kılış kurup, bir tamçı gereksiz sunumu zavutun çıkarmasını şıkaşırdı. Şirket Energiya Muhit Koğdaş Bölümü, Muhit Koğdaş Nazaret İşkanısının modir başkurucusu Len Hay Jung mundaq dedi. Bu bir yürüyüş işlep çıkarış bir taraf kılış üner sanatının layihadaki kündelik bir taraf kılış iktidarı 60 bin kub metr. Hazır 30 bin kub metrden 35 bin kub metre geçe gereksiz sunu bir taraf kılıp, bir taraf kılınan gereksiz suni işlep çıkırışka işletildiğen ve kökertişki işletildiğen su ölçümüge yetküzdük. Suda sırt havanın özgürüşümü işçilerde çoğunkur tesir kaldırdı. Len Haycun muhbirini başlayıp köydürüp biriktiriş, güngürütsizleştiriş, nitratsizleştiriş türü meydanına geldi. Bu yer ilgili Zavut rayonundaki çam tozan en köpçeyiydi. O mundak dedi. Bu tür kuruluştan ilgili şirketimizdeki işçi hizmetçilerinin hizmet kimi 3 günden 5 günü geçe meynet olup getirdi. Bu tür 2023 yıl 9. ayının ahırı bitkendiğin ki bu rayonun muhit hava süpüde görünürlük yakışlanacakka işçi hizmetçilerinin hizmet kimi bir hafta cereyanında bu ancak meynet olup getmeydiğen buldu. 2023 yılı Şincan 1. Ağust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi Medeniyet Sanayet Sayayeti Menzeri Rayonu resmi yeçilip, Garibi Şimal Rayonu'ndaki devlet 3A derecelik Polat Dömür Sanayeti Tunci Sayayet Menzeri Sanayeti Tunci Sayayet Menzeri Barğansırı Köpkişi Şincan 1. Ağust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi yeçilip, Polat Dömür Zavutu'nun kanda kılıp, Bağıtçı Zavutu'nu aylanğalıkını öz gözü bilen gördüğün boldı. Şincan 1. Ağust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi Energiya Muhit Koğdaş Bölümünün başlığı Cavuddi Mundak dedi. Yakın etraftaki şehir baza paskını su bir taraf kılı zavutunun gereksiz suyunu teşebbüskarlık bilen kabul kılıp bir taraf kılgandın ki zavut rayonunun işlep çıkırış ve kökertiş işlerini işlettik. Hazır şirketimizden katlık taşlandıklardan zavut içi de tekrar paydalanıp zavut rayonundan çıkarmasını emelge aşırdık.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Abdunum rayonluk Sayyiz Sağlamlık Komiteti yakında Sönni Ahli İktidar Teknikisinin aile doktorları hizmetteki küş koşuşunu tezletiş doğrusuzetki uxturuşunu besip barqtıp 2030 yılı barqanda aile doktorlarını asası gevde Sünni əxli iqtidarını tirək qılğan, ağallar təşəbbüskarlıq bilən qatnışlıqan mülazmət əndiyəsini asasi cəhətdən bərpa qılıb, asasi qatlamda diagnoz qoyuş, davalaşdiki əxli iqtidarlı qoşumçu qollanışının 60%-dən artıq ailə doktorlar kollektibini qablaşını iniq oturğa qoydu. Мәмлекет бойынша әркетчен ханы бойынша еңлық ятыш үлгі базысы болған Жимсар нахиясыда айлы докторлары коллективі кесел көрсетішке ярдан бер сомкісіні көтіріп, кәсби сағламлық мұлазыметіні амының өйгечі еткізді. Бәйтин базыры Гучың кентіде ұлтырышлық Мачан Фаның юқырқан бесім кеселдегі кіріптар болғынға ұзақ ел болған. O dayımlaşkan aile doktoru kilişim imzalap mulazmet kılışkı tayinip, öğüdün çıkmayla kesbi sağlamlık boyunca başkuruş, perviş

taraqqiyot sübütini ölçeydigan ölçem. Şenjan turalğu sübütini östürüşning 3 yıllık harekatini yolğa qoyıp, süratki ahmiyet berip, süpatki sal qaraydigan yirik quruluş endiyesinden qutulup, binakarlıq quruluş kesbining sübütini östürüp, darajasini yuqarı kötürüşni sistemliq, uzaq ünümlik tüzep, ammanın turadigan öyi bolışdan yaxşı öyde oltırışqıçı bolğan xalq turmuşı arzusiga inkas qaytırdı. Bu qitimki harakatda ilgirki tarqa qolatni tuzatish, ishdan keyin qutquzish shaklidagi tuzash andisi cho'rib tashlanib, butun jarayonlik, butun o'lchamli qurilish sifatini boshqarish tizginlash sistemasi barpo qilindi. Har qaysi taraflarning qurilish asosi gavdi mas'uliyatni chiqitish, sifatki o'rtaq kasalni yildizim davolash asosida yashil qurilish materiallarini ishlatish, o'lchamli qurilish qilish, aqliy iqtidorli qurilish qilish vositasi qatorliq

yadigarlıklardaki Cumhur milleti ortak gevdesi sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri balığını haber kıladı. Yeni Kazak Abdunum Oblastı'nın korkasını ayastaki köre kademi şehri harabisi, Çin sulalıs devrideki kademi harabilik. Yeni şehir ve konu şehirden ibaret, iki kısımdan terkip tapkan köre şehri, otur tüzlanlık bilen otur Asya'nı tutaştırdığan stratejiyelik mühim cay bulup, Çin sulalıs devirde mühim siyasi ve leşkiri ehmiyetki iyi idi. Köre kadimi şehri harabisi, Korgas Naya köre bazırı, Konu şehir kenti de. Çin sulalıs devirdeki ili Cangcun mehkimisinin en deslepki turuşluk cayı. Bu Çin sulalıs devirdeki Şincan'ın leşkiri memuri sistemisinin deslepki berpa kılınışı ve terakkiyatıga guvah bolgan. Bugünkü günde harabilikteki hangdap yasalgan katlamla, Enik bulgaçka bunundan aynı yıllardaki şehrinin müstekem, heybetli kıyafetini körü valgılı buludu. Şehrinin şarkıdaki sakınlı kalgan ağırı bügürü sözlügan akop harabesi de Çin sulalıs devirdeki pişip yetilgen leşkeri müdafiye

şehir intayın yukarı tarihi, leşkiri işla ve medeniyet kımmeti iyi bulup, Şincan tevhesinde mükemmel saklanan en vekillik karakteri iyiye Çin sulalısı devirdeki Çigra rayın şehir harabesi saklanması. Bu cayı bugünkü günde cayı caylardan gelgen sayıhçilerinin tarihini düşünüştüki mühim köznekke aylandı. Hıbilik sayıhçı Wang Xingnong mundak dedi. İli Cangcun mehkemesi doğrusudaki bilimlerini, onun Çin sulalısı hükümeti Şincan'ı başkuruş, Şincan'ı bürtütaş idare kılıştaki derecesi en yukarı aparat ikerlikini oturmakta derisliğinden ilgili geniydim. Bunu tarihinin güvacısı değişki buludu.

Şəhərimizin su ekologiyasını qoğdaş nəticələrini sicil müstəkimləb, beylikçilik baylıqının keşil, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqa əqiqi türtkü buluşunu yadroluq məqsəd qıldıq. 2019 yılın bu yan Kumul Şəhri təbəlikidiki noxtılıq su ambarlarda köpəkdib qoyub beriş pahaliyyətini sicil yolu qoyub, hazırgıcə 2 milyon 320 minqi yıqın belecanı qoyub bərdi. Əlaz pətlik belecan qoyub beriş arqılıq su rayondiki canlıqları tür topunun sanını yanıma köpəkdi. Həm belecanlarının ekoloji xüsusiyyətini paylanıb su rayonunun ekologiya muhitini yaxşılaşqı küş qoşdi. Kumalı Şarkı Tiyanşan Su İşleri Kuruhi Yürüştürüş Başkuruş Bölümünün Hizmetçisi Li Bin Mundaq dedi. Belecallarını koyup bergenden gen çarılıp təkşürüş qitim sanını köpeytimiz. Her hafta da belecallarının yoğunaş ahbalını közütüp ölçep, kanunsuz bilik tutuş qatarlıq belgelimgi xilap ahballarının bar yoxluqını təkşürümüz. Hem her ayda su tartıp, əvriş gelip, su süpüte ahbalını təkşürüp, belecallarının sağlam özçüge əqiqi kapalatlı kılımız. Әмді Абдулым районымыздығы 16 шәәрінің абарайдан мәлімат беріміз. Үрімчеді ауа ұчуқ, температура 11-25 Celsius градусықшы. Алтайда ауа бұлотылып кейін ішіледі, температура 5-22 Celsius градусықшы. Чөчекті ауа ұчуқ, температура 7-27 Celsius градусықшы. Ғолжыда ауа ұчуқ, температура 12 градусықшы. Бордылада ауа ұчуқ, температура 12-28 Celsius градусықшы. Қармайда хава ұчуқ температура 13-27 Celsius градусықшы. Күйтінді хава ұчуқ температура 10-28 Celsius градусықшы. Шығынзді хава ұчуқ температура 12-28 Celsius градусықшы. Санжыда хава ұчуқ температура 10-27 Celsius градусықшы. Құмылды хава бұлытлық температура 10-26 Celsius градусықшы. Turpanda hava ұчуқ температура 18-32 Celsius градусықшы. Korluda hava ұчуқ температура 16-29 Celsius градусықшы. Ақсуда hava bulutluq температура 16-29 Celsius градусықшы. Атышта hava bulutluq температура 15-24 Celsius градусықшы. Қашқарда азырақ ямғыр егіп кейін hava bulutlanады, температура 14-24 Celsius градусықшы. Xotanda azraq yamğur yağdı, temperatura 16-24 Celsius градусықшы. Ürümçide hava ұчуқ, temperatura 11-25 Celsius градусықшы болады. Örmətlik radio alğıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümaları Mikray Osman, Aminan Rahmet, Van Suci, Muharir Ghini Qadır, Mədinə Mərdan, Məsul Muharir Tursun Toxtabdolla, diktorları Nabut Bilən Zulbiya Mahmud. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Solushatin abunçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmunlarının xəbərdar bulalaysız.

0: 5020 2022 günü Chongqing şehri Guanyinqiao Suda Çemberi'nde ötküzülgen 2026 yılı Chongqing'nin Şizan'a, Şinjan'a yardım veriş boyunca istimal arkalık yarı yürek buluş. İşlep çıkırış, setişini udalaştırış mesul faaliyeti de, Qumun'un ela subatik yazı ilgilik mesulatları tağdar yaladın halkıp, Chongqing şehri halkı bilen kızgın uçuruşup, Chongqing Qumun işkicayının yardım veriş, hemkarlık bir gevdeleştirilgen Chongqing yugurma terakiyatının yeni sahibisini açtı. Görgezme kılıp setiş rayonu adım bilen lıkt oldu. Qolg'un, chilon, tögüsti parashoki, toshqan zatki qatorliq mahsulotlar nurg'un kishilarni jalb qildi. Ko'rgazmaga qatnashgan korxonalar bu qatimqi ishlab chiqarish setishini udullashtirish faoliyatidan foydalanib, Chongqing shahri bilan chuqur hamkorlikni umid qildi. Shinjiang Shinlongga yezilik cheklik sherkitining muavin bosh direktori Jia Jensen mundoq dedi. Bugun tushdan burun yarim kundalar Chongqing shahar aholilaridan Shinjiangning xos yezilik mahsulotlariga bo'lgan yoqtirishni his qildik. Biz bu qatimqi ishlab chiqarish setishini udullashtirish faoliyatidan foydalanib, Chongqingda bayroqlar do'koni ichish va maxsus rayon, maxsus poket tashkil qilish tezdan turtki bo'lib, Shinjiangning a'lo sifatli yezilik mahsulotlarini Chongqing shahar aholilariga yetkazamiz. Shinjiang Xinya Yayuan uzum xoroqchiligi cheklik sherkitining muavin bosh direktori Han Lian mundoq dedi. Chongqing g'arbiy janub bozoridagi eng muhim shahar. Biz Chongqingni markaz qilib, sodimizni butkul g'arbiy janub rayonidagi bozorlarga kengaytirib, ko'pchilikka Xinya uzum xoroqidan iborat bu markani to'nitishni umid qilamiz. Bu qatimqi ishlab chiqarish setishini udullashtirish, hargizmi oddiy holdagi mol setish bo'lmasdan, qurilishi hisoblanadi. Chongqingning mukammal yenik sanoat va yemaklik pishiqlab ishlash iqtidori hamda pan tadqiqot o'rinlarining aqliy kuchayatin qo'lishidan foydalanib, qumining yezi igilik mahsulotlarining sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishiga yordam bergani bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Yaqin qiyillardan buyon Qumul shahri shahridagi bo'sh yerlardan to'liq foydalanib, sharoitga qarab ish ko'rib, muhiti go'zal, iqtidori to'liq bo'lgan bir turkum kichik bog'chalarni ko'ngil qo'yib barpo qilib, ekologiyalik istirohat bo'shligi bilan xalqqa qulaylik mulozamat tadbirlarini cho'nqur yog'irib, go'zal, abchil istirohat bog'chalarini omining ishga oldidagi baxt o'tingiga aylantirdi. Yaqinda Ivirg'ul rayonining Sharqiston ko'cha boshqarmasi Axyor Turalg'u rayonidagi kichik bog'chada bir qism aholilar aram elib badan chiniqtursa, yana bir qism aholilar cho'rdab o'ltirib paranglashyotdi. Ishdan chiqib yeşillik, bağçı buluştuk ultraklışıqı maz kildiğen mənzire ahallarını işik aldıdıl aram iliş, köngül eçiş imkanitigi igi kıldı. Şehir ahalsi Li Kejong mundaq dedi. Özgertilgenden keyin burun qıdın azadı bulup kaldı. İlgiri üstel orunluqları qıstan oruluşturulgan idi. Bu qatım orun kengaytildi. Bizge oxşeş uzun mezgil ultraklışkan ahallalar xatırcam azadı muhitte aram alalıydıgan bolduk. Tushdan keyin soat 6 da Ivirg'ul rayoni 1-avgust yo'lining sharq tarbi, armiya xalq ko'chasining janub-shimol ichki tarbidagi kichik bog'chada bolalarni maktabga olib kelgan nurg'un ota-onalar bolalarining chiqishini kutib turardi. Maktabdan qaytgan o'quvchilar ota-onalar bilan birlikda bog'chada sayli qilvatdi. Pokiz, ozod muhit bu yerdan o'tadigan shahar aholilarining qulaylik aram elish o'rni bilan ta'minlangan edi. Bog'chini o'z

ketişi, erik yemkaşıklarının nisbeti ziyade eşip ketiş, ham eşya ziyade köp buluş qatarlıq sebeplerden yemkaşık toluq aralaşmayı kılıp, çarımallarda çaynaş kıyım buluştak ahvallar görüldü. Şuna yemkaşıklar ne tertip boyunca az azdın aralaştırış. İhtiyacı kasasan tanşap verişke, ehmiyet veriş gerek. 6. Yirik yamqaşaklarını muvafiq tanşap verişke kapalatik kılıç gerek. Yirik yamqaşaklar muvafiq tanşalmasikten çarumalladik ki, köşeş vaxtı kıskırap, çoğunkarın kislatasıdın zaharlanışını keltirip çıkırıştık ahvallar görüldü. Bunun bilen çarumalların süt meslati, köpiş iktidarı ve salametliğe təsir kuşurap, çarvıçılık terakiyatı zor tozkulluk ucuraydı. Şuna çarumallığa yemkaşak tiyarlığında yirik yemkaşaklarını muvafiq tanışıp verişke yeterlik miktarda ehmiyet veriş gerek. 7. Yeterlik su bilen təminleşke kapalı tıkılış. Bakmıçıda çarumallığa yemkaşak bəygende su bilen təminleşke salqaraydı. Bunun bilen çarumallığa su qanvaslıqtak ahvallar görülüp beqip başkuruş qiyin ahvalga düşüp qalıdı. Şuna yemkaşak tiyarlaş hizmetini yaxşı işleştin sit. Yani çarumallığa pakiz, batik su bilen təminleşke mu ehmiyet veriş gerek. 8. Koşumcu yem boğuz bilen beqişki kapalı tıkılış. Bakmıçıda çarumallığa tez süratte semretişini maksat kılıp koşumcu yem boğuz beyrişini devamlaştırdı. Adatta koşumcu kök ot, pırçak tırpıp, quruq ot çöp, yani çüçük bıya qatarlıqlarını verip, toqluq maddalarının ziyade köp bulup ketişini keltirip çıkırdı. Şunu bilen mikro ilmişini keltirip çıkırdı. Şunu bilen mikro ilmişi təsir göçürüp, çarumallığının zaharlanışını keltirip çıkırdı. Şuna çarumallığa ölçemden aşırıp yem boğuz beyrişini saxlanış gerek. Radiyanlıqçı dostlar, yukarıda deyikkan çarımcılar üçün anlatı seyipimiz boyunca çarımallarının yemkışını tiyarlaşta görüldüğün mesele ve onu tüz tüz tedbirleri doğrusu da savat sözler verdik. Tüvendiyen bir nakşanlayalım.

Radyo'nun açı dostlar. Anla vatkanınlar Komun Radyo Televiziyasından Uyghurcha Universal Radyosu'dan anıltı vatkan Koğullukteki paranlar programımızın. Dostlar programımız düşenmeden cümleyici bulan normal hizmetkilere de beyce vaxt saat 10'dan 11 geçe 1 saat bir vasıta anıltıladı. Kes saat 9'dan 50 minit ötkende bulsa tekrar anıltıladı. Şenbi ekşembe heyit bayram kilere de müşvaktlarda tekrar anıltıladı. Kına dostlar programımız kayıtıp gireyle tüvende. Salamat bulun sahibimiz boyunca bazı yemekliklerin keyfiyatını hoşal kılış sebepleri ve bu yemeklikler arkada hoşal sağlam yaşayış usulları doğrusu da doktorumuz. Bazı yemekliklere keyfiyatımızın hoşal kılıdı. Benzilik tamla adamın köngül yarısını davalaydı. Başkaca itkanda bazı yemekliklerini yesek keyfiyatımız hoşal bulup kılıdı. Bunda kadisini yemeklik bilen keyfiyat otursudaki nazik münasebet geltirip çıkartan buluşu mümkün. Bazı yemekliklerde aslında da hoşallık amılı buludu. Birinciden bazı yemekliklerin tərkibinde çoğunluğundaki kimiyelik maddeleri təsir göstərilendiğin tərkibler. Məsələn, şəkilat tərkibindeki tirosin ve ad çıkan təm maddesi deyendek tərkibler buludu. Bu tərkibler çoğunluğunun dopamin ve eliktepeptid qatarlıq nero yetkizgici maddelerini koyup verişini ilgir sürüş arqalıq kişiye hoşallık duyğusu beğişlaydı. Balıla amraq əxlat yemekliklerinin köpincisinin qant miqdarı, may miqdarı, tuz miqdarı yuqur bulup, qant ve yağ çoğunluğundaki hoşallık merkezini tez süratı qıdıqlaydı. Bu küçük mükafat bəgən qoxşaş adamga vaqtincha ko'ngil g'ashligini unutdirib, shu vaqtdagi rozimanlik tuyg'usini his qildirdi. Bundan boshqa axlat yemaklarining ta'mi xilma-xil bo'lib, odatda tatliq, tuzliq, mayliq ta'mlar bilan ifodalanadi. Bundaq ta'mlar ham kishiga xushallik tuyg'usi bera oladi. Ikkinchidan, ba'zi yemaklar kishilarning xushallik bilan bog'langan aslimalarini, masalan, bolalik chog'ida yegan mazlik taomlar yoki alohida kutun ko'rinish bilan munosabatlik yemaklar to'g'risidagi aslimlarni uyg'otish mumkin. Bu hissiyot aslimlari cho'g'mog'ida qo'zg'atilib, kayfiyatini ko'taradi. Bundan boshqa shaxsning o'xshash bo'lmagan yemaklarga bo'lgan qiziqishi ham tomoq yegan chog'dagi ko'ngil ozodligini keltirib chiqarishi mumkin. Har bir odamning yemaklikning ta'mi va sifatiga bo'lgan mayilligi o'xshash bo'lmaydi. Ma'lum bir xil alohida mayilligi o'xshash bo'lmaydi. Ma'lum bir xil alohida mumkin, lekin boshqalarga nisbatan bunday unum berilmaydi. Muhit amili mo tamoq yegan chog'dagi kayfiyatga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ko'ngillik, ozod yig'ilish kayfiyatida yeyilgan mazlik taom ko'p hollarda odamni xushol qiladi. Aksincha jiddiy yoki bearam muhitda yeyilgan tamoq ishtahani tutib qo'yishi, xushollik tuyg'usini ojizlashtirib o'tishi mumkin. Yemaklik yegisi kelsa, lekin sabr ketishdan qo'rqsa, qanday qilish kerak? Kishilar hamisha mazlik taomlar oldida o'zini tuta olmay qoladi, lekin shuning bilan birga badan og'irligining eshib ketishidan ham andisha qiladi. Tangtonlikni tepib, ham mazlik taomlardan huzurlanish, ham yaxshi badan shaklini saqlab qolish tas ishmaymiz. Oldi bilan yemak ichmakning ko'p xilligi va tangtonligiga diqqat qilish kerak. Ko'kdat, meva, oqsil va karbon suv birikmalari qatorliq oziqlik tarkiblarini muvofiq moslashtirganda, qabul qilingan issiqlik miqdorini kontrol qilish bilan birga badanning har xil oziqlikka bo'lgan ehtiyojini qondirib oladi. Sog'lom yog'larni muvofiq miqdorda qabul qilish mumkin bo'lsa bo'lmaydi. Unda qolsa tomoq miqdorini kontrol qilish o'xshashli muhim. Asosiy tomoq va ushoq-tushoq yemaklikni iste'mol qilish miqdorini ozaytish orqali issiqlik miqdorini qabul qilishni tezgilaganda ziyoda yevilib badan og'irligini oshirib o'tishdan saqlanqili bo'ladi. Kichikchina, kichik taxslarni muvofiq ishlatishmi tomoq miqdorini ozaytishga foydali. Bundan boshqa yaxshi g'izolanish odatini yetildirishmi yaxshi badan shaklini saqlashga yordam beradi. Qonuniyatlik ishlash va dam olish, qaralik g'izolanish, ziyoda ko'p yeb ichishdan saqlanish qatorliqlarning hammasi tashabbus qilishga arziydigan sog'lom turmush usullaridir. Bundan boshqa xushal kayfiyat mo badan shaklini saqlashning sirlarining biri. Besim ziyoda ko'p yeb ichishni keltirib chiqaradi. Shunga ko'ngilni ozoda tutish, aktiv umidvor bo'lish badan og'irligini tezgilashda intayin muhim. Yaxshi ko'radigan harakatlarni qilib sinab baxsangiz, qiziqarliq faoliyatlarga qatnashsangiz yoki do'stlaringiz bilan paranglashib kayfiyatingizni yaxshilasangiz bo'ladi. Undan qanday yemaklar yeganda ham xushal bo'g'li ham sog'lom bo'g'li bo'ladi. Yemek ishmak turmushimizda intayin muhim rol o'ynaydi. Ular tan sog'lomligimizga ta'sir ko'rsatib, ammo yana kayfiyatimizga ham ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi yemaklarning kayfiyatni ko'tarishga yordam beradiganligi, shuning bilan birga salomatlikka foydali ekanligi isbotlandi. Oldi bilan qaniq rangli mevalar, masalan, lanmay, savmay va qor uzumlarining tarkibida oksidlanishga qarshi turuvchi modda mo'l bo'lib, badandagi erkin radikallarning zinini ozaytib, tan sog'lomligini saqlashga foyda qiladi. Shuning bilan birga bu mevalarning tarkibida vitamin C va talam bo'lib, hazm qilishni ilgari surish, immun tizimini kuchaytirishga ham intayin foydali. Ikkinchidan, yong'oq, o'rik mevasi, kav urug'i qatorliq shakarli yemaklar tarkibida to'yilmagan yog' kislotasi va vitamin E bo'lib, yurak qon

Esimli yine kildirdi. Şunumdan bile bu yemeklikler yine üçen yolunun sağlamlıkını ilgir sürüp, kavziyet kadarlık üçen yolu meselelerinin olduğunu aldı. Radiyanlıcı dostlar yukarıda, selamet bulun sahibimiz boyunca bazı yemekliklerinin keyfiyetini hoşal kılış sebepleri ve bu hıl yemeklikler arkada hoşal sağlam yaşayış usulları doğrusu da tohtaldık. Tövendiyen bir nakşanlığa isler.

Bulmaydığan madde. Biz yediğin tuzunun kimyelik atılışı natri xlorid bulup, natri bilen xlorid'ın tərkib tapkan. Natri bedenimizden normal hizmet kılış için ihtiyacı boğan inmit bozumu, lekin yemek içmekte natri köp bop kesse, böreknin jükünü yağırıltı vedudu. Hatta cigar ve böreknin zahmilendirip koydu. Cungu ahallarının ozuqluq kullanmasındaki tavsiyeyi asaslanğanda 2-3 yaşlıq ballarının kündülük tozu istimali 2 gramdan 4 yaştan 6 yaş kıcı boğa balının 3 gramdan, 7 yaşta 10 yaş kıcı boğa balının 4 gramdan eşip etmesine gerekirken. Şu atanla balılağa uşaq yemeklerini ep Bəgəndə ozuqluq tərkibi cədvəliga qarab imkan qədər natri miqdarı az boğa yeməkliklərin tanlısı boladım. İkinci şəkər miqdarı az bolışı kərək. Ballarının uşaq yeməkliklərinin köpüncisi

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işka şuraylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü bolaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı 1000 çakırım emez. Belki et yazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleb ısırapçılıkını red kılaylı. Medeni katnaş siz bizge hemra.
3: Katnaş bir haderlikini keunumuzgi piksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş siz bizge hemra.
4: Rayonimizdeki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve halk rayının cakartısı, komul haberleri programımızı.
5: Oldu bilen haberlerimizin asosiy mazmunlarını tanıştırırız.
6: Şinjan bo'yicha eng cho'ng shamol elektr jabdoq yasimchiligi bazasining yillik ishlab chiqarish qimmati 10 milliard yuandan oshdi.

0: ýagdaýlarda bazy gurdy. Hemde şimal energiýasy, ýoruklyk wagt, zapas saklaş, hidrogen sahasyny kapsaýan käsip sepini şekillendirdi. Bütün şäherdäki kölemden ýokary 20-den artyk jabdok ýasamçylyk karhanasynyň ýyllyk işlep çykaryş gymmaty 10 milliard ýuandan eşip, şimal elektr jabdok ýasamçylyk käsip topy muwafiqetlik aldy, döwlet derejelik käsipler topy gatarygy girdi. 5-nji aýynyň 22-nji güni Şinjan, Nanshan, Çingitiş üskünleri pen texnik çäklik şirketiniň ýokary derejelik sanaat zapçaslaryny akly iktidarlyk ýasaş bazasy gurulyşdyryp jiddi elip berilýärdi. Bu türde şamal, yoruqluk, yadro paks energiyasını zapas saklaş, neft kimyasına ait qatırlıq sahalaga mulazmat kılıdgan, yukarı teknikilik çıngıt iş detalları ve gayri şekillik sapçasla noktalık işlep çıkarılıp, garibi şamalının yeni energiya cabdokları yasımcılıkı bilen neft, tabi gazını içi ihtiyacı bir vasıta udullaştırılıdı. Şinjan Nanshan çıngıt iş üskünleri pen teknik çektik şirketi, yukarı derecelik sanat sapçaslarını akli iktidarlıq yasaş bazısı kuruluşundan türmesi oli Gauvey mundaqtıdı. Biz 9-nji aýynyň ahyry 10-njy aýynyň 5-inde gurulyşyny tamamlaşyny planladyk. Şinjan Jongcha ýeňi energiýa jabdukları çekdik şirketi, Şinjandaky noktalyk şamal elektr munary silindrini ýasaş karhanasy bolup, käsip zanjyrydaky möhüm halka hesaplanýardy. Bu ýokary ýeňi tehnikalyk karhananyň 9 işlep çykaryş liniýasy bar bolup, ýylyga 400 ýürüş munary silindri jazy işlep çykaryş ykdydaryny hazırlagan. Bolupmy 5 megawatt we onuňdan ýokary çoň tipdäki şamal inan munary silindri jazyny ýasaşga mahir. Şirket ilgari üskünelerini kirgizip, ilgarlıkı 300 tonadan aşıdığan munar silindirini muhabbiyetlik işlep çıkardı. Mesulatları Ürümçi, Davancın, ili Katarlıq Şinjan içindeki bazarlarını kaplaplıq amay, yıraqda Kazıqistan Katarlıq bir belbağ bir yol yeniyasidiki devletlerimi setildi. Şinjan Jongcha yeni energiya cabdokları çektik şirketinin işlep çıkarışını oralaştırış xadimi Wang Wenyen mundaq dedi. Toks işlep çıkarış liniyayımız ba, bir günde en köp oğanda 8 bilekini işlep çıkaralayımız, hazır zakasla bir kadar köp. İşlep çıkırış ihtiyacını kandırış üçün şirket işlep çıkırış nek meydanına 200'den artık adımını oralaştırdı. Şunun bilen bir vakitte ilgar teknika arkalık mesulatlarının derisini körnerlik yukarı götürdü. Wang Wenyen mundaq dedi. Şamalga besimi takabül turuşta asaslıqı kepşerileş süpteki tayinimiz. Zahimsiz tekşürüş arkalık munar cihazı yasaçtan kepşerileş süpteki bolgan talpini kandırıp umumi gavcısının mukamlıkını en yukarı çeki yetküzümüz. Kesip zancarının coş orup ravajının işi yeni energiya turu kuruluşuna küçük direk boldu. Barkun nahiyasi Santanxo bazarıdaki çöllikning ichkarisiga joylashgan Davlat elektr energiya selin guruhi Qomal shimoliy 1 million kilovatlik shamol elektri zapas saqlashni birgalashtirish turini maydonda 119 shamol elektr generatorining hamsi qurashtirilib, umumizlik to'g'rilashtirib tok tarqitish o'tkiligiga hujum qilish mazgiliga kirib, bu yil 9-nji oyning oxirida to'g'rilashtirib tok tarqitish sharoitini hozirlash kuch chiqarildi. Turining shamol elektr generatorini Yunda Jinfeng pan texnik shirkatidan iborat ikki korxona birlashib ta'minlaydi. Bu ikki korxona birleşip ta'minlaydi. Bundan keyin elektr to'g'riga yetkazilgan yillik tok miqdori 2 milliard 400 million kilovat soatga yetadi. Bu har yili 735800 tonna o'lchamli ko'mirni tejab, 2 million 31 ming tonna karbon tot oksidining qo'yib berilishini ozaytganga barobar bo'lib, yerliki yilga 100 million yuanga yaqin bosh kirim yaratib berdi. Navbatda qo'mulda yilga sig'imchiligi 22 million kilovatlik bir yurish shamol elektr generatorlar guruhi 1320 yurish chaqbalaq qanati 400 000 tonna munar silindri işlep çıkırış iktidarı hazırlandı. Zapçaslani öz cahidi yasaş nesbiti 70%'ten eşip, yukarı sıcılıktaki çıngıtış detali, 100 metr derecelik çakbeli kanıtı, munar silindriden generator, çişlak çaksan dokuzucu bulgan, şimal elektriği bütün kesip zanjiri yapı halkısı iş kaşırıldı. Jinfeng Pan Teknik Çekti Şerkiti, Senyi Hasili Energiya Şerkiti, Jongcha Şerkiti, Yunda Şerkit Katarlıq başlamcı karhanalı ayıgılıp, yığır tıptiki cabduk, yukarı derecelik çişlik çaksanduk katarlıq türlerde kemtikliklerine doluqlıdı. Şunun bilen birge kesip haritisi, yorukluk volt, energiya sıklaş, yorukluk sıklık elektriği karab kengi vatudu. Qomal en-envi energiya bazısıdan, devlet derecelik zamanvi universal energiya bazısı ve yukarı derecelik cabduk yasımçılıkı igizlikigi özgürüşünü tezletmekte.
1: Stansımız haberi. 5-nji aýynyň 22-nji güni Şinjandaky tunji türkümdäki işki hesaplaş iktidary boýça köp aboneçiler yeşil tokny bewasy ulaşdyry resmi tasdiqlandy. Qomul şähri Aratörik naýyesi türi Abdunum raýon boýça başlamçylyk bilen algy siljitilgan ülgü görüştiriş gurulyşlarynyň biri bolup galdy. Bu Şinjandaň yeşil tokluk hesaplaş iktidary gurulyşynda halkalyk bir kadam taşlanyp hesaplaş gurulyşyna ýeňi ýol açylganlygydan derek berdi. Bu qatım əməliyiləşkən 2-4 ayrım-ayrım haldan Qumul şəhri Aratürk nahiyəsi hesablaş iqtidarı da yanlıq yartış boyca ülgü görüşçüş rayonunun köp aboneçilər Yeşil Tokni Bivas ulaş birinci qararlıq türü. Qarmay şəhri Bulut hesablaş kəsiblər rayonunun köp aboneçilər Yeşil Tokni Bivas ulaş birinci qararlıq türü bulub, sallıq məlumat mərkəzi asasi elektr yükü rayonu qılındı. 2-4-nün yan energiya generatorlar sığımcalıqı cəmi 160 000 kilovatqı yetidu. Qumul şəhri tərəqiyyata ıslahat komitetinin modere

0: Шижинпин ядролыгыдагы партия мәркәзи комитетинин атрафыга техимиз зич уюшуп, жонгочу заманы уйлаштырыш мусабысыда гүзел Шинжаңны техими яхшы курып чыкайлы.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtkü balaylı.
2: Yoşırın apet, ot aptının filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yoşurun helpini tügitip, hayatlık ve mal mülük bihaterlikige kapaletlik kılaylı. Ottın mudapiyelin işge köngül böleyli. Hayatlık hemmedin ela.
3: Rengdar çeşmele.
4: Rengdar çeşmele.
3: Hem de anlaydığınınla edebiyat sen ettikleri ki...

Hürmetli radyo anlayıcılar, Rantar Çeşme'de Universal programımızı yaktırıp anlaşılmalarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Kağar, radyo anlayıcılar, Bilal Can Kağar, radyo anlayıcılar ve yan telefonumla etmeymen mozuluk makalını anladınız. Hemen size yakıtınla nöbetteki makalda bozun.

Yakınkı bir neçildin beri uykum yakşı bulmağışka uklav atkanda uçur gelip uykumunu buzu etmezdik üçün yan telefonu etip koyup uklaşka adetlengen idim. Albuki bunda kısam ata anam ne öz dünyarımdan sertede kaldırıp koyduğalıkımını oylapma bakmak diken ben. Ben özümce ata anamdan putkolu sak tehe ancak yerip mi ketmedi. Şuna hazırcı bana muhtaç bulup ketmeydi o da boylaydım. Yakında yüzbeğen bir kadar işlerden kiyen kallam sergip kuklaştım buran herkes yan telefonu etmeydiğim buldum. Şunun dek ata anamga. Bunundan kiyen yan telefonum 24 saat uçukturdu. Kandaklı iş bolsa telefon kılıp mağdanla. Şunla bu musuma telefon kılınla paranlaşıp durumuz da koydum. O günü anam ben bilen paranlaşıp oldurup mundak bir kişinin sözlep verdi. Bir günü anam hoşnumuz bilen paranlaşkaş sertten kirevatkanda tuyuksuzla o hoşnumuzdan yürek kesilip kozgılıp gelip binanın aldatılığı yıkılıp kaptı. Anam hoşnumuzdan hoşunu yukatkalıgını görüp korkundan tutkolu de can kanmaptı. Çünkü o hoşnumuz yalgız durduğun bağışka anam bu işini kimge deyişini bilemeyi kalın iken. Onun balıları haber kılaydıysa olanın telefon numarını mı bilmeydi iken. Şunun bilen başkalarının işkini çekip olan yardımcı çakırıptı. Anam yardımcı çakırgan kişiler bundak işlerde hayırlı tecrübelik boz gerek. Özünü tutuvağın halda bir neçtal yürek keselinin doğrusunu onun ağızı sağandın kiyen hoşnumuz asla asla hoşunu kaptı. Anam şunadın kiyla andın çöçüp oygan gandek bulup aslında bu doğruna özünün yanç kudumu bayış gelgini iyisi kaptı. Anam malumuşu işlerini de bir vetip ben kıyırıptı men bire işgı duş kegende kandık bir taraf kılıçlama bilmediğim bop kaptı men dedi.

işini anlığandan kiyen ondan işinin tigi yitip olağı 4 yıllık yan telefonu elip bəgin idim. Bu yan telefonun signali xeyli yaxşı boğuşqa şunundan başlayıp ata anam bilen olaqlaşanmaydıgan əhvalla körülmaydıgan boğan idi. Ama ardın neç gün ötüpla yan telefonu yeni işlemez pop kaptı. Anam amasızlıktan beni izdeb korunğan halda bunu özüm qatdi omşayamadım. Kolumdan kegen bozuğu herkes mi seni avar kınmaydım dedi. Albuki bu kıtım kısı yan telefonun meselesi emez bulup dukan hadimi yan telefon kartısını kesken çağda bek kiçik kesip etkeşke neç gün işletkenden kiyla özek yakşı ulanmay moşundan ahval kep çıkan iken. Ahir ticaret sağlık berip kartını toluqlap pişirgenden kiyen bu iş üzül kesil hal boldi. Onam her kıtım moşundan işlağı düşkegende nahayt xicil boğan halda sen bu bir öy tutuvatkan adam. Öyündeki çok küçük işlerin hepsi ki sen başka durmasan bulmaydı. Basa sana avarçılık tepip hemsem yakışı bulat diye de etti. Bir kıtım iş bilen sarıtkı çıkıp gitken vaktimde anam tazlık öyümüzde hoş edin ketip yıkılıp kaptı. Hayali uzak vakit ötkenden kiyen eski gelip müdürüp yürüp özü doktor kanıgı beripti. Ben onun şu çağda derhal bana telefon kımlığı neden katı kapı buldum. Bana telefon kılan basa cihanın o çetidi bozsam mı, kıladığan işim her kancı mühim iş bozsam mı, derhal gelmez midim? Şunun bilen anamga, bunundan kiyen, moşundakçı bulup bana telefon kılın dep çekildim. Anam beşin ilan iştiplı koydu. Ama bana ayan idi ki, fakat amansız ehvalda kalmışsıla, anam herkes bana telefon kılıp avar kınmaydı. Adam kıyırgan seri, salametliki naçarı dişip, özünü bir kuval his kılıp, endişi içi dili ötüdüğen bu kalıdıkken. Bir kıtım Tianjin'e berip, yukarı süratlik poyuzda oturup, anamdan azaldan bundak poyuzda oturup bakmağalıkını oylap, kısık film tatıp onunla yollap koydum. Anamdan öyde, kartısı yok, akli iktidarlık yan telefondan bir bulup, inim işletme geçke, anamga ekilip bəgin idi. Biz hoşnimiz bilen deyişip, ulanın öydeki tordan paydanıp, anamga bu telefonunu işletişini öyde koygan idik. Şunundan başlap, biz onunla muşunda kısık filmlerini yollap durattık. Biz de onun bilen sılık görüş ettik. Bundaq boğanda onun diki yalğızlıq tuyğısı azıraq bozuma pəsiyyətdi. Anam mən tatıp arqıdan bir muzikini kereştürüp əvətkən elqi qısqısını köygəndən kiyen xeyli uzun yığılıqalıqını əyddi. Onundan nemişki yığılıqalıqını? Bu qısqısında yığılıqdak nemi balıqını sorsam, anam qısqısını körüb etib özünün əgri toqaylıqı dolğan hayat musabısını əzləb qağılıqını əyddi. O, oylap baxsan, mən bir qeyrimeki yongılı oxşaydıkən mən. Bir muncu çüzülerini çıkarıptı mən. Ula çoğun bulup tərəp-tərəpki uçup gedibdi. Kuşkı neye uçubdu? Kesel boğunu kesel bopdu. Ahırgı verip özüm dikendek yalğız kaptı mən. Onun üstüge dadanma bana yakşı muamili kınmaydı. Dedi anam ve sözler vetip yığılıp durup avaz boğulup kaldı. Anam mektep tüküp okuyamıgan. Bayıkı hoş düşme, taza cayıkı düşmügen buluş mümkün. Lekin ben onun ne mi demekçi boğalıkını toluq çüyengen idim. Anamın itkalları rast idi. Ata anam ədi varılıp çoğunkılan inem, yıraqda işleydiğen boğaşqa, jeldi birer iki kettim aran kilal etdi. Bundaq yıraqda işleydiğen bala, ata anıgı nisbeten, xuddu ufukta leylep yürgen bulut qoğşaydıken. Onun yakında durup, əmra buluşudun ümit kitkili bombaydıken. Açamdan mağsige kan çöp, özümlük Adem'den perki yok aleti kesel karavete de yedi vatkanıga bir netçi illa boğan idi. Anam onun ahvalını oylasıyla yığlap, göz yaşlarına tutu olan maykalattı. Anamdan könlünü yerim kılan en mühim sebeplerinin biri, dadımdan onun bir yakşı muameli kınmaydı kalıqıdan başka, açamdan kesili bilen münasebetlik bulup, o hemişe, men akçaşlıkla, karçaşlıklarını ustadığan künge kilişini kalımayı mende etti. Çünkü acamın küllerinin uzun kalmağalıkı onun könlüge ayın. Ben bozsam bu bir yıldım yeri emişi tiyancım bilen yobin arlıkıda katırıp yürettim. Manım aşındak sebeple tüpeyleden anam özünü aşındak yalğız, tayançsız hez kılıdığan. Emmi işten endiş kıplı yürüz hez kılıdığan. Emmi işten endiş kıplı yürüz. Biz öz işimiz bilerli bulup ata anımızdan ahvalıgı könlü bilip bulanmağın iduk. İnim bilen acamın ahvalini hem de özgertkili bombaydı. Şuna hazırdım başlap, ben ornumdan dest durup, bu mesuliyetini üstümge amsam bombaydıgan da kılattı. Şuna çıka arıda katıraşını koyup, ata anam hayat çağda acam bilen inimden bir yerini mi koşup, üç kişilik muhabbet bilen ata anamın halidin haber ilişini, ulağa bana tayin işini öğüt işini, kaydedin yaşış ümidi ata kılışını oyludum.
شۇنىڭدىن باشلاپ

yakın tükürlerdim bir yere. Onam hocamdan peşeri berip işlerini tükütüp olup bizden öyge kilip birden yerimden oturup ben bilen paranlaşıp getirdiğim boldi. Hazır o burunkıdaki yaşçağdaki ökünüşlerini mi sözlemeydi? Çünkü onun emdi tayındığın adımı bağıydı. Şunu bilettim ki bunundan keyin ata-anam üçün menin yan telefonum 24 saat uçuk durattı. Ata-anam bah, Irak sabır kımmaymen. Ata-anam bah, yan telefonumla etmeymen. Ata-anam bir gün hayat buladıkken men ulanı her vakit hatırcam kılımen. Ula her kandak çağda, her kandak çaydı meni tapalaydı. Küçük çağımızda ata-anımız bizini boran çapkundan, hıp hatardın koğduğun. Çoğun boğandan keyin biz ulanın yülen çükü oylanışımız gerek.

radyoanı uçula. Yukarıda ata anam ba, yan telefonumla etmeymen mozoluk makalini diktiğinle ağzındık. Tövende bir nakşanlaylı. Nakştınkin programımızdan sarkılmaz mıları davamlıq diktiğinle adı buludu.

4-нче лотта окуйттым. Исмем техече 3 катлык иде. Кичик үйдеги бирден бир караватта фэнсу белән билле ятаттым. Куяш көтөрүлүшкә үзгәрмәйла, колны сосса 5 бармакны көйгел булмайдыган караңгылыкта каһәрдан соғук аста-аста ямрап келәтти. У качыга азрак бир нәрсе усоп койныгы селеп алды. Худы кымматлык шамалды тип соғытып койса булмайдыган бир хил дуарыны кучаклап алгандай кылатты. У шакты ишикне эчеп Bu yaşığın maskenmeydiğen sürat bilen doğrunun ağzını yapıp koydu. Emrayim tek hiç katlık uyku değildi. Burnudan yengil püşüldüğen avaz çıkıp atattı. Uykum geçilip gitti. Özümden derizdeki belki yakın yedi vakalıkını bildim. Öy, hudi yazdaki ocağının yığızı okşaş tarihiydi. Keşte poizden reyelisini besip ötken zeri kişilikken uzak hem yırak içi sozulgan avazını ne çıkıdım anladım. Bar yok canıpta. Bu avaz yotkanın ısıkıga okşaş beni hatırcam kılattı. Derizde sırtıda bir kızıl nur tehi yutmigan karanguluktan ötkili bulmaydı kalıkını. Şuna yentten ötkili bulmaydı kalıkını. Şuna yensan buladı kalıkını eğitim atkandak çaknap durattı. Ondan ben onun mamısının kaydıp gelişini güttüm. O bir keçi dümdegen çay tuhumunu elip biz ettigendi yaydıganda bir neçisini kaldırıp koydu. Gelip yine dedi o tönögün keştikigi okşaş. Belkem ornunladın turunla degen gepni koşup koyuş gerekti. Yaşanğanlarının gepi az boludu. Bu kızıqmaydıgan hakikat. Hudu biz ulanı uçuratkandıla yaşınıp boğandık. Hudu ula tuğulışıdıla yaşanğan kişilerdik. Keyin mi izcel yaşanğancı yaşaydıgandık. Emrayim tuyuqsız öğrülüp yotkandın bir yoçuk eçilip kaldı. Men çöşüp gitip soğuk kirip gitmesin dep yotkanın borcikini derhal besi aldım. İlim ben dersi bir yerdiğen muallimimiz soğukta adamın uykusu geliyordu lakin ufkılısılı uygulanmaydı o deyin idi. Üçüncü yıllıktan başlayıp uykumla açanmaydıgan balıydım. Elbette ondak demek çemez. Ben bak korkuncak. Isık yotkanda eş iş yüzbemgendek uyganmayı ufkılsam kendip oylaydım. İlgiri ben seherine en yakış görettim. Yeni bir günü tekazalık bilen kütettim. Her günü sıknaşlılık yaymasından bir kişilik karı gürüş tamık setvelişini oylaydım. Vakit bozsa oldurup, rengaren umaçlardan birkaç dallaydım. Kızıl, yeşil, serik umaçlığa kandak huruş koşulgalı.

Fensu'nun mumisi hudu öğrü turgan toşkanga okşaş. İki bilgini azıra koğuşturup, sel dümkeygen halda mürsünü alığı itirip durattı. O soğuk şamalda kollarını uvulgın içe bizini çakırdı. Girişimizgila o toruzki esilgan külüren lamışkini yandırdı. Sargıyıp ketken nur bilen dolgan öyünün içindeki hemen ise ıstıkstan ve konu görünetti. Bu nur huddi, simot yeryüzü ve konu yağış öyce hazırı azıra ısırlık bir işki tirişi vatkanda kılattı. O bana kaynak sokuyup yerip karvatta oturuşuk teklif kıldı. Etraf kısap saldım. İşkap ve karvattan başka bir dal katlındıgan üstel terep terep koyulgan bir neci dans çelikti. Ulan yetkeş epsiz boğaşka yancı boğandıla ondan katma kat tosal buladın ödep karvatkı çıkıp oturgılı bulattı. Bana bu del Fensu'nun uyuyuydu. Ata anısı sertte işlavatka şıkka o mumisi bilen billi durattı. Mumay çay tuhumu pişir vatattı. Üstelde birbirine yandaş durup koyulgan üç kazandaki bilen başka yerdeki

poiz geldi, dedi. Men poizni görmedim. Belki bu karanlık çöküp gitken buluşu mümkün. Lekin bir kızıl çırak, keç karanlıkıdan halkıp ötüp, yırak mı emez, yıkı mı emez, cayda devamlık çaknap, kişilerin vaktince yürüyüş gibi olmaydı halkını eskertip durabdi. Demiş ki ken, o kudim ben, yotkanka uğrını vagan bala, derhal çoğun buluşumdan acit yok devatkan da kılabdi. Şu sebepten ben, ete diyende uygunep, tuhumlarını iştaha bilen yap, ondan hemralarım bilen bile, mektep yukarıp yürürsem de buludu. Menin endişe yerin kıyallığa, garık boğum yok. Arzu oyun boyunca kış günündeki naşlılıkımını mı yedim? O bir vakit tamak yavetip şıklap gitken naşlılık yedi. Hayacalının vatkallıkım ne? Ya ki gelin oturup gidi vatkallıkını bilmedim. Nurgun tepsilatla izimini kanmaptı. Fakat mumayından seher durup bizge tuhum pişirip bəgeliki. Yani şifen ve süt. Şundaklı men bir kıtımdılı işletken çiçotkisini elip bəgeliki izimde. Tamak yap oğandan kiyen, haltan bilin, sumkamını elip, mumay bilin hoşluşup, rahmet eytip, fensu bilin bilin mektepki bandım. O menin tuncu kıtım, şundaklı en ahir kıtım, onun bilin bilin mektepki bir işimiydi. Kiyen her günü partamda bir tal çay tuhum.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
2: Qanunsuz məbləğ toplaşdan yıraq durub, yuxarı ösümlü qarzının azdırışdan saxlanaylı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir xatarlıkı ötkilene çın tutup, yemeklik bir xatarlıkı ait değil olağa zərbi bereyli. Yemeklik bir xatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bəhərlineydi.

0: biz üçün unutulursuz gün oldu. Şu günü biz baş götürdük. 5 yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Bence
1: Türkiye'ye bir su ve daha tam
2: Şu
0: günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı.
3: Memleketlik yer devresi idarısının en yeni uçur asasında bugün saat 14.28 minut ötkende Sıcan ülkesinin öncü nayısıda 8 bal yer devresi.
0: Şu günden itibaren bizden gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
4: Bir sağ. Bir sağ.

0: Mesuliyet, bexatarlıkın ul teşi. Ot apti yoşurun xavpini tügetip, hayatlık ve malmülük bexatarlıkıge kapalatlık kılaylı. Ottın mudapiyelinişke köngül böleyli. Hayatlık, hemmedin ela.
1: Beycan vakti saat 24. Hürmetli radyo anlayıcılar, istansımızdan bugünkü bütün günlük anlatışı muş yerde ahırlaştı. Hayır, hoş vakit olunlar.

Saat 19'da Xayirlik Sefer Katnaş Kızlık Liniyası programmasi. Saat 20'de Çoğunkanay Teşvikatı programmasi. Saat 20'den 15'de Devlet Ortak Tılını Kündü Ögüneyli programmasi. Saat 20'den 30'da Şincan Radyo Televiziya Stansının Keşli Haberli programmasi ulap anlatılıdı. Saat 21'den 30'da Kumul Haberleri programmasi. Saat 21'den 45'de Sanat programmasi. Saat 21'den 50'de Kuğuluktaki Paranla programmasi. Saat 22'den 45'de Kumul Haberleri programmasi. Saat 23'de Rengdar Çeşmeler Universal programmasi. Saat 24'de Bütünküllük Anlatışlarımız ahırlaşıdı. Dosa Yopur'da stansımızda bugün bir köylük programı uğurlaştırışı bilen tanışıp çıktık. Hem de Necat Veli Yakup Ecerası'daki çatma nakşılarını diktanlığa sunumuz yahtırıp anlığa istedik.

Radyo anlaş dostlar. Tövende yemeklik oralmasıdaki anafilaktogen, yani Guomingyuan'ın mehbi numarını etkiş digen temada sabah söz yapıyoruz. Talla bazırdaki közünü kamaştırıdığan yemeklik cihazları aldı da aylın vatkanınızda, oralmalardaki kişinin dehtini tartmaydıgan xat ve belgelerinin kişilerinin sağlamlık beyhattarlıkıya münasifet kişkerlikini oylap baktığımız mı? Yakında hamaklık tortunu yap, 2 saat boğanda kelip bir aram buluş, nefes kıyılıştık alametler körülgendikken ciddi doktorhanı gelip yer algan. Bununla karta doktorla sütke ziyade sezgürlükten bulgan, kekirtek suluk ışıkı dep diagnoz koyulgan bulup, bu kız ciddi davalangandikken xatardan kutulgan. Bunda kışla etrafımızda köp uçuraydı. Hazırkı zaman yemeklik sanayitinin terakkiyatı ve yemek içmekinin köp kılışıga ägişip, dövültümüzde yemeklikke ziyade sezgürlüşüş nisbiti tedirici örülmekte. Bu yemekliklerge ziyade sezgürlüşünün selkırışkı bulmaydıgan amivi sähiyye meselesiyle aylanğallıkını düşündürdü. Yemeklikke ziyade sezgürlükke eşip gittiş bedeninin olaydı müdafiye mekanizmi. Yemeklikke ziyade sezgürlükke eşip gittiş immunitet sistemisinin yemeklikteki alayda aksılığa karta payda bulgan müşü bir xil ziyade müdafiyeniş reaksiyası. Ziyade sezgür bedenli kişiler məlum yemeklikini kubul kılganda immunitet sistemisi bu aksıllarını hata alda tacavuzçi edip bilip hücum kılıdı. Bu reaksiya alameti adette balılıq məzgildin başlanıp kuramığı yetkücü devamlaşışı mümkün. Bazı kişilerde hatta ilgiri daim yaydıgan, yesimi pekatlı bir aram bulmaydıgan yemekliklerge karta tuyuqsuz ziyade sezgürlük payda buludu. Kinlikilik ipadısından karganda yemeklik ziyade sezgürlük reaksiyasının derecesi okşaş bulmaydı. Yani yenik əsvə çıkış ya ki aşqazan üçe yolu aramsızlanış qatarlıqlarda ipadınışı mümkün. Oturu derecedeki inkas bütün bedellik yaltaşma, yüz kısmı işiş, korsak ağırış, kusuş qatarlıqlarını keltürüp çıkarışı mümkün. Eğir derecedeki inkas bolsa kekirtek suluk ışıqı, nefes kıyılışış, kan besimi tüvelleş, hatta şük bulup kalışını keltürüp çıkarışı, eğer vaxtıda kutkuzulmasa hayatlığa xayıp yetişi mi mümkün. Ondaqda qaysi yemekliklerde anafilatogen daim uçuraydı. Eğer siz ya ki ailenizdekilerde yokur alametle görülgen bolsa tüvendeki seks daim görülüdüğün anafilatogenge alayda dikkat kılışınız gerek. Bunun birisi tərkibide kipiki bolgan dallıq sıraatla ve onundan işlengen məsulatla, məsələn buğday, arpa, qarı buğday qatarlıqla. İkincisi, qasıraqlıqla sınıfıdaki hayvanatla ve uladın işlengen məsulatla, məsələn rak, kuşbaqa qatarlıqla. Üçüncisi, beliq türü ve ulardan işlengen məsulatla, məsələn beliq köşi, beliq meyi, beliq qiyami qatarlıqla. Dördüncüsü, tuxum türü ve onudun işlengen məsulatla, məsələn tuxum, ördək tuxumi, hakibilən uğra pişurulgan tuxum qatarlıqla. Beşincisi, xasın ve onudun işlengen məsulatla, məsələn maydı pişurulgan xasın, xasın qiyami qatarlıqla. Altıncısı, dadur ve onudun işlengen məsulatla, məsələn canyu, dufu, purçaq sütü qatarlıqla. Yedincisi, süt ve süt məsulatları, məsələn süt, pişlaq, qeyt qatarlıqla. Sekizincisi, ve miğiz türüdeki məsulatla, məsələn örük miğizi, yavgu qatarlıqla. Yemeklikke ziyade sezgürlüşünün aldın ilişinin açıkçı sezgürlükünü keltürüp çıkardığan maddalarını doğru pəliqlendiriş ve onu kubul kılıçdan saxlanışta. Ziyade sezgürlük tarixi barlıqı məlum olan kişiler topuğu nisbətən tərkibidə yemeklik sezgürlükünü keltürüp çıkardığan maddala bağdıb görüstülgən yemeklik belgelerini təfsili toluq okuş intayın mühim. Yemeklik belgesindeki anafilaktogen uçurunu qandaq pəliqlendirimiz. Orap kaçlanan yemeklikler günlük turmuşumuzdan kembosu bulmaydıgan bir kısmığa aylandı. Günlük turmuşta bu xil yemekliklerini istimal kılganda, yemeklik belgesindeki ziyade sezgürlük uçurunu doğru pariqlandırışını ögün veriş, sağlamlık üçün beyxatarlık radarı oranatkanı beraber. Bunun birincisi, materyal tənşi

Nırlab, anafilakti ogun uçurunu belgeli boludu. Import kılıngan yemekliklerge kartta yanfunnun emeliye tercimi iktidarını işletip, çetel yazıqıdaki belgelerini tonu gul boludu. Nırgun elektroluk soğudu süpüleri anafilakti ogun tallaş iktidarı təminləb, ısimaçlarının tallaş iktidarı təminləb, ısimaçlarının beyxətləri. Dördüncisi, sırtkı çıxıp qızalanğanda dikkat kılıngan noktala. Ziyade sezgür bedelli kişiler sırtlı gızalanğanda tepsili bulgan anafilaktogun uçuru bilen təminleyeleydiğen aşkanlarını tanışı gerek. Nöbette barğansırı köp aşkanılar bu meselege ehmiyet verişke başladı hem tamak tizimlikige daim görüldüğen anafilaktogun uçurunu yezip koyduğan buldu. Adeta tamak buyrut

0: Чонхуа милләтен ортак гәүдәсе яңгыны мустахкемләштән ибарат асосый линияны чын күзләп, Чонгучы заманывилашкан Шинҗан әмәлиятының яңа сәхипсенә җасарат белән күтәрә.
1: Бехатерлек яңгыны пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатырының алдын алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыпын төгәтәйлек. Бехатерлек юлын игиләмәйлек, тосып куймайлек. Җитди әхвалда таркафлашыш билемләре һәм маһаратын игиләп, бехатер эшләп чыгырыш мудафиа сыйфын мустахкемләйлек. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, ayoblik yo'lini ravonlashtiraylik.
2: Tez yolanmangizni ishingizni oldi qo'yib qo'ydim. Efendim, tabog'ingiz deb keldim. Tez yolanmangiz keldi. Efendim, posilkangiz keldi, imzo qo'yib beraveram. Olaman.
3: Tashlayman.
2: Olaman.
3: Tashlayman. Olaman.
2: Tashlayman.
3: Olaman.
2: Tashlayman. Oy, axlat tog'da tevilinib ketibdi-ku. Buning hammasini men tashladimmi?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını payda kılıdı. Sınınca ulan nereye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim ol bölü koyun.
5: Qanunçuluk ruhini əvj aldırıp, qanun tüzüm qarışını turguzup, qanun boyca iş becerişte çıntırıp, qanunçuluk muhitini qoğdaylı.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batıran'ı ilgirleyelim. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin üniversal tekniki de yenilik yaratıp, devletin üniversal gücünü küçeytelim. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna geldireyelim. İlim fenni kızgın söyüp, ilim fenni hürmet kılaylı.
0: Ot apıtıda aldığını eliş asas. Hayatlık hemmeden ala. Ot apıtıdın mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işle dəyli. Öydün çıkanda su, gazını etip, toktın ayırı vetişke tekişlik üskünlerini toktın ayırı vetişke tekişlik üskünlerini toktın ayırı vetişke

0: müdafiyeleniş, afetten azaytış, afetten kutkuzuş mesuliyetini emelileştirip, afetten müdafiyeleniş, afetten azaytış bilimleri ve tekniksini umumlaştırıp, afetten müdafiyeleniş, afetten azaytış eni ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetten müdafiyeleniş, afetten azaytış, afetten kutkuzuş halk müdafiye sipini müstehkemleyli.
1: Hemmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlerle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçeye başlayıp.

Hürmetlik radyom dinleyicileri. Nakşı müzikaya teşna bulup durvatkan kalbanlarga yine en sarhıl mazmurlarını tayarlap mikrofon aldığı hazır buldum. Küyler Cemgahi programımızı yaktırıp anlayışınlarını kızgın karşılığımız. Mən riyasacı dostumla razı etmiyorum.